içimde taş, toprağın özü. Kurudu içimde hep sevgi gülleri. Dön artık ne olur, gönlüm sevinsin. İçimde hislerin kirlenmiş izleri, yüzümde nefretin gizleri kalmış. Aklımda fikrimde hep vefasızlık, şeytana kanmaya gözlerim dalmış. Elinle kazdırdım öfkene kabrini, gönlümde gezmemiş

0: aynı sahil, o tren yol. Unuttun mu bu yolun sonunu? Önü arkası tam bize göre, şu küçük evde gözümüz vardı ama sözümüzde. Delikanlı yerlerde, sensizlik göklerde, bulutlardan da uzaksın. İnandım kısmetse, inşallah cennette.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Neden bana sımsıkı sarıldın bugün? Söyle neden?
2: Çünkü seni hala diller gibi seviyorum değil. Çok uğraştım seni unutmak için. Seni kalbimden, aklımdan, aldığım her nefesten silmek için. Ama yapamadım, beceremedim. Ama sen benim canımı çok yaktın. Seni seviyor olmaktan korkuyorum artık İdil. Anlamıyor musun? Sana seni sevdiğimi söylersem tekrar silahını kafama yaslayacağız. Tekrar kalbimi yalanlarında delik deşik edeceksin. Tekrar beni soğuk hapishane köşelerinde sensiz, gözlerinsiz, aşksız, sevgisiz bırakacaksın.

Ne güzel şey seni seviyorum demek. Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel. Her baharda, gece gündüz, her saniye. Seni seviyorum, seni seviyorum.

Aşkın ayak seslerini duyuyorum yüreğimde ve hasretin içimde. Seni seviyorum. Sesini duymak istiyorum uyumadan önce. Sabahlara kadar konuşmak, hiç kapatmamak telefonu. Aynı düşlere uyumak sonra ve uyanmak aynı güne.

daha bir güzelleştim son günlerde. Gözlerimin içi parlıyor. Kabıma sığdıramıyorum aşkı. Gülmek geliyor içimden. Sokaklarda koşar adım yürümek. Tanıdık tanımadık herkese selam vermek. Merhaba ülkemin güzeli.

0: Senin sevdiğin gibi topluyorum saçlarımı. Siyah kazağımı daha çok yakıştırıyorum kendime. Ve daha çok seviyorum limonlu çayı. Senin sevdiğin her şeyi seviyorum. Türkülerini memleketinin feneri, kara kartalı senin için. Davamızı ve şiiri sen de seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
1: Yaşamaksa seni sevmek. Ben hiç ölmedim. Seni seviyorum.

0: gittin ellerin oldu. Daha sana doymadım. Daha sana doymadım.
1: Burası

Ömür dediğin nedir ki gülüm? Paramparça bir yürek, darmadağın bir adam. Ömrümü verdim demiştim. Kaderimsin demiştim. Ölürüm demiştim. Gidersen, dönmezsen ölürüm demiştim. Şimdi diyorum sana, kaderimsin gülüm. Sevdamsın, sevdiğimsin. Ömrümü verdim lan. Ömrümü verdim sana.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

780 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Burası Radyo Lider Reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

O günahkar kaderim ayırdı ikimizi. Bir hayal gibi geçti, zehir oldu yıllarım. Sen bir zamanlar beni sevmiştin,

0: reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

ne varsa içeride, dışarısı gölgelik, dünya gözlere perde, bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim, oraya demirledim, sultanın geleceği, sarayı temizledim. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

baharı bekleyen kumrular gibi. Sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerin havada, gözlerin yolda. Bir tanrıyı

Kırılan kalpler var, düzelmez asla. Kaybolan umutlar doğmaz bir daha. Sararan yapraklar yeşerir belki. Beni sen kaybettin, sevmem bir daha. Beni sen kaybettin, gelmem bir daha.

Senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasrette terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben. Burası

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun.

Reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Burası Radyo Lider İzmir Reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz diye sancını bir kilo rakıya gömsen de akşam.

şekerim, senden vazgeçmek umurumda değil. Yaşamak, ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçmek. Olur bu aşkı bir anda silmek canımdan geçerim.

0: reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Radyo Lider İzmir. Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Radyo Lider İzmir. Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Radyo Lider İzmir. Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

0: Murat'la gönülden gönüle.
1: Cümleten selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle güzelleştirilmiş güzel insanlar. Hepinize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Huzur içerisinde güzel bir akşam. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısı, sonrasında her akşam olduğu gibi kardeşlerimizin kayıt mesajlarının bir kısmını saat 9'u çeyrek geçeye kadar paylaşacağım. Sonrasında WhatsApp'tan günün ilk mesajıyla devam edecek gecenin ilerleyen saatine kadar Murat'la gönülden gönüle. Kulağınız radyoda olsun. Abi kardeş, abla, kız kardeşler. Hadi bakalım. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısı, sonrasında kardeşlerimizin kayıt

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Birnoğlu'da bulunan Ozan Madras. Aleyküm selam Ozan kardeşim. Farklı koğuşlarda bulunan Ömer Yıldırım, Halis Yıldırım, Yakup Yıldırım, Mami Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Devrim Atalay, Güven Kılıç, Kadir Demir, Emir Kılınç, Samet Öztunç, beni tanıyan tüm Gediz ve Çamlıkule çocuklarına sıradaki şarkı armağan ediyorum. Mehmet Atılgan der ki kulesini bildiğim insanların sahnesine ilgilenmiyorum. Ozan Madras. Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Nemrut Atılgan, Tahir Yıldız, Yaşar Kasa, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Kaan Çakıcı, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Egecan Alenak. Ayrıca aynı koğuşta bulunan abi dost kardeşlerim Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Mustafa Argın, Çağrı Araç, Kerem Kavlaga. Bu abi dost kardeşlere tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Gece şu sözümle veda etmek isterim. Kimse vazgeçilmez değildir, vazgeçtiklerim iyi bilir. Ozan Madras. Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Farklı kurumlarda bulunan dostlarım Eren Kollik, Samet Öztunç, Uğur Elban, Aykut Adanı, Samet Kır, Ulaş Tekmanlı ve Serhat Balkaya kardeşlere sıradaki şarkılar armağan olsun. Ozan Madras. Selam Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Mehmet Atılgan. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Aynı ve ayrı akvaryumlarda yatan kardeşlerim Tahir Yıldız, Ozan Madras, Yaşar Kasap, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Zeydan Dal, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Egecan Alenak, Şevket Vazgeçtim. Ayrıca beni tanıyan tüm dostlara selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Tahir Yıldız, aynı koğuşta bulunan Mehmet Atılgan, Seçkin Özyavaş, Erhan Tanrıverdi, Kaan Çakıcı, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Görkem Kalemkuş, Şevket Karaba, Gökhan Güngör, İtalyan aşçı Kukuli. Bu dost kardeşlerime çalan tüm Kürtçe şarkılar armağan eder. Biz bu kampüsün sarrafıyız. Kimin altın, kimin gümüş olduğunu bir biliriz. Tahir Yıldız. Aleyküm selam Tahir kardeşim. Murat abi ben Birnoğlu'dan Tahir Yıldız. Aynı ve ayrı kurumlarda bulundum. Hasan Bahtur, Sezgin Alan, Mustafa Argın, Saadettin Bıçakçı, Hurşit Arda Özdemir, Zeydan Dal, Ömür Oturak, Savaş Aktaş, Yunus Emre Güzel, Ali Aslan, Onur Beşer, Aşkın Laçın, Mehmet Atılgan. Mehmet Atılgan der ki söz gümüş ise sükut altındır, efendilik pırlantadır. Bu dostlarıma selam eder, çalan şarkılar armağan ediyorum. Tahir Yıldız. En güzel cinayetlerimi geçmişimi öldürürken işledim ama Allah biliyor ki benimkisi nefsi müdafaa. Selamun aleyküm ben Berhan Teğliman yani zanlı aleyküm selam. Benim için değerli olan canlar Hüseyin Şimşek, Emirhan Yiğit, Aslan Dayım, Emoç Özdemir, Yusuf Can Biler, Aziz Can Yatmaz, Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Murat Erez, Can Erez, Hüseyin Dağdelen, Harun Güven, Görkem Şambal, Şevket Vazgeçtim bu değerlere selamlarım bakidir. Dostum Emirhan Yiğit'i Hazar Yıldız'dan bilsen şarkısı armağan olsun. Ben Berhan Teğliman yani zanlı. İdam sehpasında asılsa da düşlerimiz Azrail'e inat her zaman güleceğiz. Selamünaleyküm ben Emirhan Yiğit. Aleyküm selam. Murat abi senin aracılığın ile canım kanım aslan dostum Berhan Teğliman yani zanlı olmak üzere abim Burak Yiğit, Mehmet Ali Alak, Yusuf Kaymaz, Alican Yaşar, Furkan Kaçar, Can Erez, Murat Erez, Doğukan Daşık bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teğliman yani zanlı der ki herkesin yaptığı kendi değerini belirler. Yanlışa düşen ucuza gider bu derlere özlem özlüden gönlüm dağlarda şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben Menemen C6 koğuşunda yatmakta olan Adanalı Onur Kasir. Aleykümselam Onur kardeşim. Benim için değer arz eden canlar Hüseyin Şimşek, Aslan Berhan Teğliman yani zanlı Emirhan Yiğit abim Cuma Ali Kasir, Mehmet Dağdelen yani Kayra, Hüseyin Dağdelen, Arda Bilge Bulut, Muhammed Tekgöz, Vural Karabulut bu canlara çok selamlarla Berhan Teğliman yani zanlı der ki tanımadığınız insanın arkasından konuşmak sizin kişiliğinizi ve karakterinizi belirler. Bu canlara zarardayım, ziyandayım. Şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B2'den Hazar Soy'dan aynı kurumlarda bulundum. Abilerim ve kardeşlerim Adem Sabırlı, Sabri Demircan, Mert Tepe, Önder Yıldız, İnanç Özek, Kıdır Akgün, İsmail Ergün, Ahmet Arslan, Mehmetcan Keskin, Emre Şahin, Bahtiyar Bektaşoğlu, Emircan Ateş, Yunus Emre Sağır, Ogir Oktay, Barış Kazan, Recep Acar. Volta attığımız bu avlu elbet bir gün özgürlüğe açılacak. Başınız dik, gönlünüz ferah olsun. Ben T3B2'den Mert Tektepe, Namıder Dogo soframı paylaştım. Kardeşlerim Önder Yıldız, Hazar Soy'dan İsmail Yangı, İnanç Özek, Mertcan Akar, Hıdır Akgün, Emre Şahin, Burak Yoldaş, Ahmet Arslan, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu. Sırasıyla Küleş ailesine, Anıl Öztürk, Mert Eko Kahraman ailesine, bir iki gözüm, bir gözüm, iki sözüm İbrahim Alada ve can kardeşim Tahsin Bozber bin selam eder. Şerefli atan tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diliyorum. Gece bir söz bırakacak olursak, ihanetin mazereti, hainin telafisi olmaz. Güneşe ihanet eden üşüyeceği günü beklesin. Ben Teviş Beyki'den Hıdır Akgün, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Mert Tektepe Aslan abime bin selam eder. Sonrasında Hazar Soy'dan İnanç Özek, Önder Yıldız, Murat İyi Yoldaş, İsmail Yangın, Mertcan Akar, Bahtiyar hep Bektaş oldu. Dört nolda yatan dostlarım Fafi, Salih Dursun, Güler Uyan, Emre Buhan, Yunus Emre Ateş, Menemen'de yatan can parçam Aslan kuzenim Furkan Çubukçu hepsine bin selam eder. Gece Mert Tektepe yani Dogo abimin sözüyle bitiriyorum. Yiğit sofrasına adam satmak yok. Ben T3, Beyki'den Hazar Soy'dan aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan abilerim ve kardeşlerim Özgür Aydilek, Adem Sabırlı, Sabri Demircan, İkinoğlu'da yatan dayım Rasim Aydilek ve abim Ümit Çantaş, Demir Muhittin, Çalışkan, Erhan Teker, Doğan Özdemir, Mahmut Tunç, Altan Dursun, Ayko Bingöl, Murat Karakaya, Ferhat Türkmen, Mert Aydın, hepinize bin selam olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK17'den Mustafa Arslan. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül. Akabinde dostum Furkan Kaçan, Murat Şimşek, Umut Kaygısız, İbrahim Küçük, Sezer Çabuk, Emre Can Sükücü, Serkan İmren, Barışcan Baykar, Selim Akarçay, Osman Pistil, Emre Özan, Berkay Tıngır, Berat Algül, Furkan Şerif Acar. Bu canlara selam olsun. Gece bir söz. Korkaklıkta ar ve zillette cesur yaşamakta şeref ve namus vardır. Murat abi, ben TK17'den Mustafa Arslan. Başta değerli abilerim Ekrem Birlik, Halis Yıldırım, Aydın Bıçakçı, Yakup Yıldırım, Reco Yıldırım, Ömercik Yıldırım, Mahir Güneş, Muhittin Orak, Fırat Eskin, Güven Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Erkan Doğan, Bucalı Kenya, Gökhan Kaya ve saygıdeğer abim Sedat Ulu. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Murat abi, ben TK17 Mustafa Arslan. Dostlarım başta Güven Kılıç, Devrim Birlik, Kadir Demir, Devrim Atalay, Hasan Vurgun, Baran Altında, Emirhan Zırhlı, Ahmet Güneş, Doğukan Kaya, Namıder Bozo, Doğanay, Devrim Tolga, Acar Hüseyin Zengin, Aykut Adanır, Serhat Balkaya, Mert Tomurcuk, Beytullah Demir Saptar, Acar Sinan Akdemir, Gürkan Tilki. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B7 koğuşunun adaletini sağlayan Ramazan Alkış. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yapmakta oldum. Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci, Umut Karayabaş, Mehtap'tan Berkant Kotan, Buca'dan Asil yani Mustafa Kurnaz, Uyes Bingöl, Meriç Şengül, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşimiz Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse arkasındakine güvenmesin. Her tuğladan duvar olmaz, yaslanınca anlarsınız. Gazapizm'den ismini istiyorlar şarkısını çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B7 koğuştan Berkant Kotan. Aleykümselam Berkant kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan Can kardeşim Ramazan Alkış, Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci, Umut Karayabaş, Buca'dan Asil, Mustafa Kurnaz, Uyes Bingöl, Meriç Şengün, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşim Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse Allah'tan başkasına yaslanmasın. Yusuf'u kuyuya atan da öz kardeşleridir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Öncelikle bana dostluk yapan canların Fırat Kotan, Fırat Torun, oğulları Taha Yasin Yılmaz, Emre Sepetçi, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Ceyhan Akın, Sertif Işık, Antepli Ömer, Enes Aydemir. Aynı kampüste bulundum abi dostlar. Mahsun Oğuz Altan, Dursun Mami, Ayaz Pehlivan, Buca Azizcan Yatmaz, Ramazan Koyuncu, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, Batuhan Bingöl, Batuhan Şimşek, Abdülali Gündüz, İbrahim Özdemir, Suat Konuk, Emirhan Özışık, Devran Torun, Engincan Toprak, Kürşat Akçay, Mert Esen, Ferhat Aslan, Samet Aydemir, Ümit Soylu, Erhan Teker, Çağlar Çakır, Samet Özdemir, Engin Özdemir ve Hızlı Kardeşim, Savaş Biliz, Memoli, Mehmet Gürkan, Tilki, Ramazan Koyuncu'ya selam olsun. Gece söz herkes konuşur, herkes konuşur, biz yaparız, fazla söze gerek yok. Ben Cengiz Özdemir. Murat abi, ben T4B1'den Karşıyakalı Cengiz Özdemir. Benim için canım kanım olan kardeşlerim Engin Özdemir, Polat Özdemir, Muhammed Özdemir, amcaoğulları Ahat Özdemir, Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Kadir Özdemir, Mahsun Özdemir, Erdal Özdemir, Bayram İrfan Özdemir, Emirhan Özdemir, Ekrem Özdemir, Kerem Özdemir, Ömer Özdemir, Hanifi Özdemir, Enver Özdemir'e ve tüm Özdemir ailesine selam olsun. Bazı kelimeler vardır ok gibidir. Yaydan çıktı mı geri dönüşü olmaz. Benden geceye not kula kulluk yapılmaz. Aslan gibi yaşayın Cengiz Özdemir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Cihan Akın. Aleykümselam Cihan kardeşim. Aynı kampüs ve kurumda bulundum. Canım kanım öz kardeşim Mustafa Akın ve değerli dostlarım Ersin Ördek, Volkan Alada, Kürşat Akçay, Ercan Barlak, Mert Eroğlu, Batuhan Bingöl, Engin Özdemir, bu canlara selamım bakidir. Aynı koğuşta bulundum değerli dostum Cengiz Özdemir, Can abim Fırat Kotan, Taha Yasin Yılmaz, Fikri Güven, Sertif Işık, Emre Sepetçi, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Uğur Bala, Uğur Gönülal, Volkan Yılmaz, El İhlas, Çatı Koparan, Fatih Türkoğlu, Samet Aydemir ve Fırat Torunoğulları. Geceyi Cengiz Özdemir'in sözüyle kapatmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Bayraklı'dan Fatih Türkoğlu. Aleykümselam Fatih kardeşim. Aynı kampüste bulunan çok değerli aslan abilerim Mutluhan Alişan, Ümit Alişan ve aynı koğuşta bulundum canım kanım Cengiz Özdemir Öz abim, Sertif Işık, Cihan Akın, Fırat Kotan, Sabri Seçkin, Emre Sepetçi, Fırat Torunoğulları, Doğukan Keyifçi, Savaş Bilis, daha Yasin Yılmaz, Ünal Bilici, Okan kardeş. Ve şunu da unutmayın ki hayat size cesur olduğunuz kadar cömert davranır. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Torbalı'dan Fırat Torunoğulları. Aleykümselam Fırat kardeşim. Aynı kampüste bulundum dostlarım, abilerim, kardeşlerim İbrahim Gül, Muhammed Aydın, Serhat Kocamer, Emre Çırak ve aynı koğuşta bulundum canım kanım Cengiz Özdemir, Taha Yasin Yılmaz, Cemal Korkmaz, Cihan Akar, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Fikri Güven, Savaş Biliz, Muhammed Avınca, Samet Aydemir. Bu derlere selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Kimse bugünkü üstünlüğüne güvenmesin. Yarının kime ne getireceğini bir tek Allah bilir. Murat abi, ben T4B1'den Taha Yasin Yılmaz. Aleykümselam Taha kardeşim. Aynı kampüste bulundum değerli abilerim Cemal Çokşirin, Celal Çokşirin, Ersin Örnek, Batu Bingöl, Ali Cantaş, Mustafa Akın ve Engin Özdemir. Aynı koğuşta bulundum. Öncelikle can abim Cengiz Özdemir, Fırat Torunoğulları, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Sertif Işık, Fiko Güven, Fatih Türkoğlu, Uğur Bala yani hoca, Enes Aydemir, Samet Aydemir, Savaş Biliz, Oktay Karabalık, Volkan Yılmaz, Alman Okan, Uğur Gönül Al, Cemal Korkmaz'a selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Kimse bugünkü üstünlüğüne güvenmesin. Yarını ne getireceğini bir tek Allah bilir.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleyküm selam Çağrım. Aynı ortamda kader birliği yaptım canlara hitaben. Benim için değerli olan Can abim Çetin Gezek, Dünya Mutfağı'ndan Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çarlar, Tatü İsmet, Cahit Erdoğan, Özcan İçten, Baki Ertürk, Celal Durmaz, Barış Akçay, Şehmus Durmaz, Semih Şenyüz, Altay Dadlı. Bu derlere Azer Bülbül'den Her An Her Şey Olabilir şarkısını çalarsan çok sevinirim Murat abi. İşin gücün rast gelsin her daim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi sağlasın Çağrım. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Buradan başta öz abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerime hitaben Emrah Sürget, Emre Sürget, Tufan Sürget, Doğuş Demir, Ersin Demir, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Osman, Kara Kalpak, Erdoğan Terzi, Tatü İsmet, Hak'tan derdi var. Kemal Eriş bu derlere selam eder ve tüm Mersin Pınar çocuklarına selam ediyorum. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim ben T2B10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aynı ortamda ve ayrı akvaryumlarda olan canlılara hitaben Çetin, Gezek, Şaban, Delen, Urlalı, Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Aytaç, Levent Erkekoğlu, Gürkan Sarı, Eyüphan Dinçer, Arda Kapısız, İbrahim Toraman, Şahçıyan Kurt, Boksör Mahmut Aygün, Furkan Çubukçu, Tatü İsmet. Bu derlere selam eder geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Sabretmeyi bilmeyen intikam yemini etmesin yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Bu hayatta eğilirsen basamak dik durursan sığınak olursun. Biz aslanız aslandan kurban olmaz Sinan Kartal'dan kafama takmayı bıraktım artık çalarsan sevinirim Murat abi. Hayırlı akşamlar Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Zindan soğuk, zincir yaş belki biraz üşürüz. Başımız zindandan çıksın. Özgür günlerde görüşürüz Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm bizim için değerli olan Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Urlalı Yiğit Çağlar. Aleyküm selam sağ olasın Yiğit kardeşim. Buradan B10 koğuşunun lideri şampiyon boksör Çağrı işçi abim başta olmak üzere akabinde Çetin Gezek.

0: abime. Şaban Delen, Emre Atmaca, Cihat Erdoğan, Zabit Arslan, Semih Şengüz, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akçay, Aytaç, Levent Erkek, oğlu Celal Durmaz, Mehmet Balcılar. Bu derlere selam eder gece. Reisim boksör Çağrı İşçi'nin sözüyle veda etmek istiyorum. Asla umudunu kaybetme. Yarının kime ne getireceğini kimse bilemez. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Urlalı Yiğit Çağlar. Selamünaleyküm. Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl, Ben T210 koğuşundan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam kardeşim benim. Burada başta benim için çok değerli olan aslan yürekli kardeşim boksör Çağrı İşçi olmak üzere Şaban Delen, Gökhan Ecellioğlu, Burçan Yatmaz, İbrahim Babaçöz, Semih Şengüz, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çağlar, Satocan Gezek, Atakan Özü, Uyanık Serkan, Otoker Zeki Demirtaş. Bu derlere selam eder geceye kardeşim boksör Çağrı İşçi'nin sözüyle veda etmek istiyorum. Karanlıkta kalsam bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu, hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Kuruçaylı Çetin Gezek. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T210 koşunan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleykümselam Çağrı'm. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Dayanılmaz bir kötülük gelirse eğer başınıza, suskun kayalar gibi dik duracağım. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Ben T210 koşunan Şaban Delen, selamünaleyküm, aleykümselam. Koğuşun lideri aslan dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi başta olmak üzere aynı ortamda ve kampüste kader birliği yaptım. Dostlara hitaben Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Çınar, Deniz Kurt, Emrah Cem Bayır, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çağlar, İbrahim Toraman, Özcan İçten, Baki Ertürk, Serkan Muştu. Bu derlere selam eder, özgür günlerde buluşmayı dilerim. Boksör Çağrı dostumun sözüyle gece bir söz bırakmak istiyorum. Barış istiyorsan boyun eğeceksin. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Lider FM, Lider FM'in karizmatik sunucusu Murat Bingöl abim. Ben T2 koğuşundan Emre Atmaca. Estağfurullah Emre kardeşim. Aleyküm selam. Başta aslan liderimiz aslan yürekli abim Mesut Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Muğlalı Yiğit Çağlar, Cahit Erdoğan, Zeki Demirtaş, Baki Ertürk, Özcan İşten, Altan Datlı, Zabit Aslan, İbrahim Toraman, Umut Kara Ağaç, Barış Akçay. Bu derlere selam eder. Gece boksör Çağrı işçi abimin sözüyle veda etmek isterim. Yol kararında elveda diyen haindir. Cümleten selamünaleyküm Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım, koca yürekli adam, gazeteci İbrahim Atmaca başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcım, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç. Bu dostlara selam eder. Senin aracınla aynı kurumda ve başka kurumlarda olan dostlarım, başta değerli paşam aslanım Muhammed Yalur, dostum Savaş Aktaş, Emrah Doğan, Berkan, Berat Kurtay, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Şeyhmus Bulut, Murat Utuş. Bu dostlarıma selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Dal kırılsa da yaprak düştü bir kere, bir umuttur yaşamak. Selamünaleyküm Murat Bingöl üstadım, nasılsın, iyi misin? Ben gazeteci İbrahim Atbaca. Aleykümselam İbrahim kardeşim, çok şükür hep beraber yol alalım. Şakran T317 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım Tolga Yalur başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcı, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç'a selam ederim. Ayrıca T4'te yatan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a ve tüm menemen çocuklarına selamlarımı iletiyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Allah'ın dediği olur, bizler figüranız.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık. Aleykümselam Fatih'im. Buradan benim için çok kıymetli olan Emirhan Özışık, Suat Konuk, Engincan Toprak, Şeref İnegöl, Kürşat Akçay, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, Devran Torun, Emre Keser, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Azat Konuk, Hüseyin Aslan, Selçuk Karatay. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmez. Allah'a yaslanan dik yürürüm. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, Menemen'de yatan efsane kardeşim Azat Özışık,

Aynı kurumda farklı koğuşlarda bulundum. Kıymetli dostlar, Hoca Fehim Arı, Şakir Söylemez, İbrahim Barlay, Cengiz Sandı, Ferhat Arslan, Muharrem Aras, Civan Acar, Muhittin Karakış, Emre Emir Pehlivan, Çetin Temel, Temel Can.

dost kardeşlerim. Davut Güzel, Engin Can Toprak, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Mert Güler, Selçuk Karatay, Devran Torun, Şeref İnegöl, Azat Konuk, Hüseyin Arslan, Mevlüt Berke, selam, saygı ve dua ile. Değersiz insan yoktur. Değerini düşüren insan vardır. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, farklı kurumlarda bulunan değerli dostlarım Doktor Zeki Kaya, Engin Avşar, Sinan Dar, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, Şenol Başkut, Emrullah Özdemir, Berhan Teğliman, Can Çakır, Onur Öztürk, Yunus Emre, Bahadır Ahmet Ambacı, Serkan Bozbey, ayrıca kadın kapalıda bulunan ablam Fatma Daş, Melis Altıntop, Nergiz Demir, sizlere de selam olsun. Cengiz İmren'den Namert Olayım şarkısı benden gece armağan olsun. Değerli abim, seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum Fatih'im. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım, başta canım kanım aslan abim Ahmet Gülçin. Can kardeşlerim Kerem Sayan, Eyüp Sayan akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Sait Meriç, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Erhan Sayhan, Ahmet Er, Ahmet Mehmet Şanlı Öz ve daha ismini sayamadım. Beraber kader birliği yaptım, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven sayan Yusuf Gülçin. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Bu gece çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Buradan senin aracılığınıyla aynı kampüste farklı kurumda yatmakta olan abi kardeşlere selam yollamak isterim. Başta aslanlar aslanı Can abim, Aydın Bıçakçı'ya kıymetli abim Saadettin Bıçakçı, canım kanım aslan kardeşim Kerem Gülçin, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Apo Nurdan, Efe Güldüz, Çınar Birlik, Berşan Polat, Ömer Elmastaş, Yusuf Tokay, Farhat Işık. Bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en büyük silahınız olsun. Sizi candan seven Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Mermi dedin ya namluda durmalı, ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Seni seven kardeşin Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna Şehmus Önder. Aleykümselam Şehmus kardeşim. Burada değer verdim Mehmet Nuri Özden, Ferit Geçmez, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Kerem Sen, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, Serkan Mengene, Belki Ölmez, Çağdaş Cahir. Bu saydığım güzel insanlara canı gönülden selamlıyorum. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder, sabır en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Gülçin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Birlikte kader birliği yaptım. Canım kanım kardeşim Yusuf Gülçin, akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Kerem Sayan, Yücel Özden, Eyüp Sayan, Arda Özden, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Zeki Durgay, Berk Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin ve daha ismini sayamadım tüm abi kardeşlere selam olsun. Asaleti kanında olanın gösterişe ihtiyacı yoktur. Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan başta abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Uğurcan Bıçakçı, Apo Nurdan, Muhammed Çağran, Şerif Subaşı, Ömer Elmastaş, Mertcan Akan, Berşan Polat, Ferhat Işık, Çınar Birlik, Faik Eli Açık ve daha beni tanıyan tüm kayda değer abi kardeşlere selam olsun. En karanlık gece bile sona erer, güneş yeniden doğar. Ben Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3C13 koğuşunda yatmakta olan Ahmet Gülçin. Buradan iki nolda yatmakta olan abilerin abisi olan Aydın Bıçakçı'ya seslenmek istiyorum. Canım abim, final ne olursa olsun her zaman senin yanında olduğumu unutma. Yol karadığında elveda diyen haindir. Herkes kalbinin ekmeğini yer, sen de o güzel kalbinin ekmeğini yiyip kurtulacaksın. Bu esaretten sıkma sakın canını. Bu yolun sonu aydınlık, sana bu gece çalan tüm şarkılar armağan olsun. Mermi dediğin ya namluda durmalı ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Ben Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sayan, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerime ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 Koç'tan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eren Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sen, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Murat abi ben T3C13 Koç'tan Yücel Özden, farklı kurumlarda bulunan Abdullah Duman, Engin Zengin, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Çekdar Bakır, Aykut Bozkurt, Can Polat Özdemir, Şahin Özdemir, İsa Aslan, benden bu değer verdiğim dostlara Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun, ben Yücel Özden. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 Koç'tan Arda Özden, aleykümselam Arda kardeşim. Burada kader birliği yaptım abilerim, kardeşlerim, başta aslan amcalarım olmak üzere Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, akabinde Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Çağdaş Çayar, Berke Ölmez. Sabır en güçlü silahınız olsun değerli abilerim ve kardeşlerim. Sizleri seven Arda Özden. Murat abi ben T3C13 Koç'tan Arda Özden, farklı kurumlarda bulunan Engin Zengin, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Olcan Aydın, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Mert Koçak, Çekdar Bakır, Aykut Bozkurt, Mustafa Akın, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Ahmet Oluklu Pınar ve Menemen'de bulunan kardeşim Muhammed Can Çelik olmak üzere bu değer verdiğim kıymetli abilerim ve kardeşlerimi selamlıyorum. Ben Arda Özden. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 Koç'tan Umut Uzar, aleykümselam Umut kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Can bağım olan abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Berke Ölmez, Çağdaş Cayer, Zeki Durgay, Emir Ateş, Ahmet Minsin, Eren Meşe, Mehmetcan Bayoğlu ve Menemen'den Ferit Gelmez. Bu abilerim ve kardeşlerime candan selamlarımı iletiyorum. Ferhat Tunç'tan bir Kanardağ türküsü bu derlere armağan olsun. Ben Eski İzmir'den Umut Özal. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 Koç'tan Çamlıkuleli Ahmet Er, aleykümselam Ahmet kardeşim. Burada bizden abilerini esirgemen Mehmet Nuri Özden. Akabinde Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Arda Özden, Ömer Otçeken, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Eren Meşe, Şehmus Önder, Sait Meriç, Ahmetli Sino, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmetcan Bayoğlu, bu güzel yürekli abi kardeşlere selam olsun. Yol Yemez şarkısı Yücel Özden'e armağan olsun. Murat abi ben T3C13 Koğuşu'ndan Çamlıkuleli Ahmet Er, farklı kurumlarda bulunan benim için değerli olan Reis Aydın Bıçakçı, yürekten selamlıyorum ve Muhittin Orhan, Musa Şahin, Apo Nurduhan, Atamer Çelik, Ahmet Güneş, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık, Beran İplikçi de canı gönülden selam olsun. Bir gün suç işlemekten cezaevinde olabilirim fakat yüreğimde asla sevdiklerime karşı sabıkam olmadı. Ben Ahmet Er. Ben T3C13 Koç'tan Sinan Koran. Burada kıymetli abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Erhan Sayhan ve değerli kardeşlerim Arda Özden, Kerem Sayhan, Deniz Yaman, Eyüp Sayhan, Ahmet Minsin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Emir Ateş, Onur Çiftçi. Burada kıymetli abilerim ve değerli kardeşlerime selamlıyorum. Yücel Özden dayımın sözüyle satırlarıma son vermek istiyorum. Bir hiç uğruna ölmektense bir amaç uğruna ölmeyi tercih ederim. Ben Sinan Koran. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3C13 Koç'tan Sinan Koran, farklı kurumlarda bulunan başta abim Olcan Aydın, Engin Zengin, Abdullah Duman, Çekdar Bakır, Baran İplikçi, Ferhat Işık, Mert Koçak, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Aykut Bozkurt, Ayhan Eres, Enes Özen, Aykut Sarı, Umut Türk, Görkem Şambal, Hüseyin Yürgen, Özgür Oyanık, Muhammed Can Çelik, benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime Yol Yemez şarkısı armağan olsun. Ben Sinan Koran. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 Koç'tan Eyüp Sen, aleykümselam Eyüp kardeşim. Aynı Koç'ta kader birliği yaptım. Canım kanım Kerem Sen. Burada kan bağım olmasa da can bağım olan abilerim ve kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ahmet Er, Ferit Gelmez, Berke Ölmez. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime gönülden selamlıyorum. Murat abi ben T3C13 Koç'tan Eyüp Sayan, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Çınar Birlik, Apo Nurdoğan, Şerif Şerif Subaşı, Yusuf Tokay, Berşan Polat, Can Polat Özdemir, Hamza Önay, İbrahim Akbaş, Faik Eli Açık, Taner Subaşı, bu derlere selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Eyüp Sayan. Farklı kurumda bulunan, benim için önemli olan abilerim Saadettin Bıçakçı ve Aydın Bıçakçı. En içten sevgilerimle selamlıyorum sizleri. Canından çok seven kardeşiniz Eyüp Sayan. Kimi bir davanın adamıdır, kimi de bu davanın adamıdır. Bu derlere Hozan Hamit'ten şu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koğuşundan bulunan Ahmet Minsin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Murat'a kader birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Duni Özden. Akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin. Ferit Gelmez, Deniz Yaman, Sinan Koran, Emir Ateş, Umut Uzar, değer verdim bu abi kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Ben eski İzmir'den Ahmet Minsin. Zor günler sabır güzel günlerin anahtarıdır. Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Ahmet Minsin. Farklı kurumlarda bulunan Ufuk Kaplan, Emircan Kaplan, Berk Akyüz, Emir Şimşek, Hamza Ulutepe, Hasan Şit, Ozan Akboğa, Efe Kelçe, Özgür Karaboğa, Nihat Carasun, ayrıca Menemen'de bulunan Emir Uzun, bu kardeşlerime en yakın zamanda hayırlı tahliyelerini diliyorum. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben sizleri candan seven kardeşiniz Ahmet Minsin. Hozan Beşir'den Ya Musalla Ya Şark Ya Musalla Arman olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Mehmetcan Bayoğlu. Aleykümselam Mehmetcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden. Akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmet Şanlı Öz, Ömer Ot Çeken, Sinan Korhan, Kerem Sen, Eyüp Sen. Bu güzel insanlara bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Mehmetcan Bayoğlu. Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Mehmetcan Bayoğlu. Farklı kurumlarda bulunan Eren Aras, Baran Akgüs, Ali İmran Korkmaz, Yiğit Çelebi, Ferhat Işık, Berat Yıldırım, Arda Yıldırım, Tahir Yıldırım, Bulutcan Yıldız, Devran Çimenli, Azat Kaya, Veysel Şimşek, Engin Çağlar ve Konya'da yatmakta olan aslan abim Fırat Bayoğlu. Bu derlere bin selam olsun. Sizleri seven sayan kardeşiniz Mehmetcan Bayoğlu. Allah'a emanet.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C 13 koğuşundan Ömer Otçeken. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Buradan kader birliği yaptım abi, kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde kardeşleri Mehmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Berke Ölmez, Zeki Durgay, Umut Uzar, Sait Meriç, Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, bu kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Hozan Dino'dan O Yare şarkısı armağan olsun. Ben Ömer Otçeken. Murat abi ben T3C 13 koğuşundan Ömer Otçeken, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan canım kanım olan aslan kardeşim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Şerif Subaşı, Kerem Gürçin, Apo Nurda, Uygar Çağrı'dan, Müslüm Çağrı'dan, Efe Güldüz, Ferhat Işık, Kaan Yıldız, Vedat Şan ve Konya'da yatan mazlum Sayan'a bin selam olsun. En karanlık gece bile sona erer, güneş tekrar doğar. Ben Ömer Otçeken. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C 13 koğuşundan Karşıyakalı Deniz Yaman, aleyküm selam Deniz kardeşim. Burada kader birliği yaptım, kan bağım olmasa da can bağı kurdum abim. Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Sait Meriç, Muhammed Yılmaz, Ahmet Minsin, Sinan Koran, Emir Ateş, Berke Ölmez, Mehmet Şanlıöz, bu canlara bin selam olsun. Murat abi ben T3C 13 koğuşundan Deniz Yaman, farklı kurumlarda bulunan Samet Özdemir, Emir Özdemir, Enis Özdemir, İbrahim Özdemir, Mehmet Şahin, Erdem Mustafa, Yalçın Polat, Yalçın Yusuf Aksu, Ömer Yüksel, Kemal Uluç, Vedat Dağ, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, bu güzel yürekli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ben Karşıyaka'dan Deniz Yaman. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleyküm selam. Ben Hasarlık'tan Ferit Gelmez, Namıder Halo dayı, burada değer verdim kardeşlerim. Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Eren Meşe, Umut Uzar, bu derli tüm bu derlere tüm yüreğimle selamlar olsun. Murat kardeşim ben T3C 13 koğuşundan Namıder Halo dayı, farklı kurumlarda bulunan canım yeğenim Adem Sabırlı, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Selçuk Tüten, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Baran İblikçi, Mert Koçak, bu güzel insanlara bin selam olsun. Ben Asanlık'tan Ferit Gelmez. Geçmişimde ne kadar üzüntü varsa hepsini sildim. Yarınlar dünsüzdür. Kaybettiklerime ve sandıklarıma da yol verdim. Artık hepsi hükümsüzdür. Sabır en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C 13 koğuşta yatmakta olan Zeki Durgay, aleykümselam Zeki kardeşim. Burada benim için değerli olan abilerim Mehmet Doni Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken ve kardeşlerim Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Çağdaş Şayan, bu derler için. Bu derlerime de en içten duygularımla selamlıyorum. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı. Yusuf Gülçin ve Mehmet Nuri Özden abim adına armağan ediyorum. Gözlerde ihanet varsa sözlerde sadakat arama, sizleri seven Zeki Durgay. Murat abi ben T3C 13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta canım kanım abim Ahmet Fırfır, can abim Hakan Akbo, Erhan Tan, Müfitcan Dürger, Mahsun Aydemir, Berkant Karadere, Kaan Yıldız, Emir Acar, Yusuf İslam, Çetin Oben Yılmaz, Emir Boğacan abim, Emircan Çatal, ismini sayamadım dost abi kardeşlere bin selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa da fark etmez. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısı armağan olsun. Ben Zeki Durgay'ım. Murat abi ben T3C 13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan T2 A1 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Ahmet Fırfır'a bin selam olsun. Sabır en büyük silahın olsun. Seni seven sayan kardeşin Zeki Durgay, özgür günlerde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet ol. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Zeki Durgay. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C 13 koğuşunda bulunan Çağdaş Cager, aleykümselam Çağdaş kardeşim. Burada kader birliği yaptım, başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Sinan Koran, Zeki Durgay, Emir Ateş, Mehmet Can Bayoğlu, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Çağdaş Cager.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Aşık'tan Serkan Akdoğ, yani Berber. Aleykümselam Serkan kardeşim. Burada bulunan dost ve kardeşlerim Bozyakalı Arap İsmet abim, Müslüm Aşkın, Kepçe Rıdvan Güneş, Zaza, Ferhat Demirba, Maviş, Emir Sancı, Vedat Kalkan, Cengiz Özmen, Ferhat Yıldız, Babuş Hasan, Cem Solak, Ercan Abaylı, Ekrem Kadir Öz Abud, İbrahim Şenkür, Tamer Karaduman, Musa Albayrak. Kimse söz konumuza aldanmasın. Biz esersek mevsimler değişir. Murat abi, farklı kurumlarda bulunan beni tanıyan tüm dostlarıma bin selam olsun. Bu derlere Azer Bülbül'den çoğu gitti, azı kaldı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Umut Akdoğ. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta kardeşim Serkan Akdoğ olmak üzere dostum Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.K. Arap İsmet, Zaza, Ferhat Demirba, Azat Keser, Mehmet Ali Yüksel, Volkan Çakmak, Görkem Kepenek, Eyüp Yıldırım, Tayfun Demirtaş, Veli Deveci, Maviş, Rıdvan Efe, Vedat Kalkan, Kopil ve abim Serdar Özcan'a bin selam olsun. Hesabı görülmeyen hiçbir defter arşive kalkmaz. Zamanı var, acelesi yok. Bu derlere derya bedavacı ama geçecek şarkısı armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, kalın sağlıcakla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Aşık'tan Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.K. Aleykümselam Müslüm Aşkın kardeşim. Başta abim Serdar Özcan olmak üzere Çimentepe'li Çiçek Abbas kardeşim, Serkan Akdoğ namı der Berber Serkan dostlarım, Ahmet Koca A, Musa Albayrak, Badi Yunus, Antepli Dinçer, Salman, Cengiz Tosun, Gökhan Doğan, Anıl Kor, Çetin Akdumanlı abilerim, Kadir Kepçe, Sadık Kepçe, Çetin Kepçe, Orduşan, bizi tanıyan herkese selam olsun. Özgür günlerde görüşmek ümidiyle. Çimentepe'li Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.K. Kuyumcu değiliz ama bu alemin sarrafıyız. Kim altın, kim gümüş, onu çok iyi biliriz. Hani kınıktan kralına çatarım şarkısını armağan ediyorum. Beni tanıyan tüm kader mahkumlarına da bin selam olsun. M.A.K. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Bornova'dan Batuhan Karanfil. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta adaletinden zerre şüphe duymadım aslan abilerim, Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere koğuşumuzun diğer değerlileri Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Çaymahalle'den Batuhan Özcan ve Gamsız Taner, Deringöl Bucalı, Maraz Sedat Salman, Bozyaka'dan Burak Özkul, Sarı Ege, Koca Er Serkan, Sercan Keskin, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Derviş Uzun, Zübeyir Aküzüm, Doçka, Salih Kiraz ve aynı kurumda bulunduğum Şahin Engin, Mustafa Ustaer, Serkan Yılmaz, Şafak Yüksel, Yunus Turan, Ümit Alişan'a bin selam olsun. Gece bir söz, etrafını aydınlatmak ve ısıtmak istiyorsan mum gibi yanıp erimen gerek. Bu derlere bugün deşten ikimizin yerine şarkısı armağan olsun. Murat abi iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben TKC1'den profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk. Sağ ol Emre kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere gecelerin kahrımı çeken Can kardeşim, Berk Tuncay ve Zübeyir Aküzüm'e, spor badilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı ve Bucalım Maraz'a, ustalarım Gamsız Taner, Deringöl ve Güven Sağman'a, en sevdiğim Roman Metin Büyükçan'a, değerli kardeşlerim Bornova'dan Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil ve Kader Birliği yaptım tüm C1 ailesine selam ediyorum. Ayrıca kadın kapalıda yatmakta olan, ummadığım anda karşıma çıkan ve bana çok iyi gelen, cuma günlerini iple çekmeme sebep olan, sarıdan asla vazgeçmeyen pek derdi mektup arkadaşıma işten selamlarımı gönderirim. Ben sana alıştım sarı, beni boşlukta bırakma. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Bucalı Maraz Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere, akabinde birlikte kader birliği yaptım abi kardeşlerim, mahalle evim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Turgut Tokcan, Zübeyir Aküzüm, Ömer Yorulmaz, Gamsız Taner, Deringöl, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Bozyaka'dan Burak Özkul, Derviş Uzun, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Ege Kocer, Doçka, Salih Kiraz, Batuhan Karanfil, ayrıca T2'de bulunan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar ve Yakup Yıldırım Dağlı. Bu derlere bin selam olsun. Gece bir söz, dürüst olmaktan korkma. Kaybedeceğin en fazla yanlış insanlar olur. Halit Bilgiç'ten bizi yıkılmaya şarkısı armağan olsun. Sizi seven kardeşiniz Maraz. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Bornova'dan Turgut Tokcan. Aleyküm selam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri Dadaş Furkan Özden ve Bengin Orhan abilerim olmak üzere. Devamında Kader Birliği yaptım. Batuhan Karanfil, Metin Büyükçan, Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Ömer Yorulmaz, Gecelerin Yargıcı Emre Tomruk, Berk Tuncay, Zübeyir Aküzüm, Maras Sedat Salman. İsmini sayıp sayamadım. Tüm C1 koğuşuna bin selam olsun. Ayrıca T3 kurumunda bulunan abim İrfan Gülcan, dostları Adem Çalkaleli, Agit Demirtaş, Mahmut Tuna ve aynı kurumda bulunan Yavuz Kırçiçe bin selam olsun. Bu derler Ahmet Kaya'dan Çöketmeden şarkısı armağan ediyorum. Bornova'dan Turgut Tokçan.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben TK C1'den Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm, yani Zaza. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Burkan Özen, Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Bana burada abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk ve Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Bucalı Maraz, Berk Tuncay, Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan Bozyaka'dan, Burak Özkul Tenekeli'den, Metin Büyükçam, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Gamsız Taner Deringöl, Ege Koca Erdoğan, Koçka, Salih Kiraz, Derviş Uzun, aynı kurum ve farklı kurumlarda yatmakta olan can dostum Ali Der, kadın kapalıda yatan kız kardeşim Mine Doğan'a selam olsun. Benim için kıymetli olan ve değerli olan iki gözüm Pınar Altunsu'ya selam olsun. Gece bir söz şüphe öldürür, güven yaşatır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Gümüşbalalı Derviş Uzun. Aleykümselam Derviş kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kadar birliği yaptım. Abi kardeşlerim Aslan abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırk, Ömer Yorulmaz Tepecik'ten Metin Büyükcan, Bozyakalı Burak Özkul, Sercan Keskin, Ege Kocaer, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Taner Deringöl, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Sedat Salman, Zübeyir Aküzüm, Doçka Salih Kiraz, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, aynı ve farklı kurumlarda yatan Aslan kardeşim Serkan Güzel, Umutcan Ünsal, Taner Uzun, Biçer, bu canlara bin selam olsun. Gece bir söz, bizim en fazla güneşimizi kısıtlayabilirler, gülüşlerimizi asla, bu derler Azer birbirinden yaban eller şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Beton Yoldan Ege Kocaer, aleykümselam Ege kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abilerim Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Can abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Arca Bozyaka'dan Burak Özkul Tepecik'ten Metin Büyükcan, Cengiz Han'dan Sercan Keskin, Derviş Uzun, Batuhan Karanfil, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Bucalı Maraz, Sedat Salman, Gamsız Taner, Deringöl, Doçka, Salih Kiraz, Emre Tomruk, Bert Tuncay, Zübeyir Aküzüm, aynı kurumda bulunan suç ortağım Yağız Efeda Sarı, Samet Öztunç, Emirhan Zırhlı ve Erdal Murat Sekban, bu derlere bin selam olsun. Geceyi Ramazan Çıtır Gavvimi sözüyle bitiriyorum. Korku sizi ölümden döndürmez, yaşıyorsanız aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Manisalı Ömer Yorulmaz. Aleykümselam Ömer kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Koğuşta bana can olan Ahmet Güneş, Ramazan Çıtır, ayrıca Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Tepecikli Metin Büyükcan, Bucalı Maraz, Sedat Salman, Gamsız Taner, Deringöl, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun, Bozyaka'dan Burak Özkul, Zübeyir Aküzüm, Batuhan Özcan, Berk Tuncay, Ege Koca Er, bu derlere canı gölünden selam olsun. T2, C2'de bulunan abilerim Şahin Engin ve Mustafa Ustuer'e de selam eder. Bu derlere Emre Övek'ten Gönül Teknem şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, kartalın göğe daha iyi tırmanması için çok rüzgar yemesi gerekir.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

0: Selamun aleyküm Murat abi. Ben T2C1'de yatmakta olan Salih Kiraz namı der. Doçka aleyküm selam Salih kardeşim. Buradan ismini belirttim abi, dost kardeşlerime bin selam olsun. Başta Bengin, Orhan ve Dadaş Furkan Özen olmak üzere. Ergül, Pervane, Ufuk, Dirlik, Serdar, Ateştepecik'ten Metin Büyükcan, Ahmet Güneş, Batuhan, Karanfil, Özgür ve Özgün Çakmak kardeşler, Taner, Tamer Başkan, Ramazan, Çıtırgı, Tayfun, Tolay, Sevkan, Doğuş Demir, Emre Tomruk, Batıkan, Elmas, Sedat Ulu, Berk Tuncay, Sercan Keskin, Bucalım, Maraz, Ege, Kocaer, Ekrem, Birlik Devrim, Birlik Fırat, Hacı Buca, Baran, Başar, Turgut, Tokcan ismini sahip sayamadım. Tüm dostlara selam olsun. Sizleri seven dostunuz Doçka Salih. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T2C1'de yatan Tepecikli Metin Büyükcan. Aleyküm selam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Zübeyir Aküzüm, Salih Kiraz, Doçka, Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Batuhan Mustafa Pidan ve farklı kurumda yatmakta olan Uğur Büyükcan, amcama mahalle çocuklarım olan Uğur Kayadız, Çetin Ayçiçek ayrıca aynı ve farklı kurumlarda bulunan Şahin Engin, Metecan Beydilli, Bartu Ulaş, Şahiner, T4'te bulunan yeğenim Yasin ve Tolunay, Şenyaylara bin selam olsun mu derlere Müslüm Baba'dan Sabret şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1 Çay Mahalle'den Batuhan Özcan. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Berk Tuncay, Turgut Tokcan, Sercan Keskin, Ömer Yorulmaz, Bozyaka'dan Burak Özkul kardeşim, Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Gamsız Taner Deringöl, Derviş Uzun Bucalı, Maraz, Sedat Salman, Metin Büyükcan, Ege Kocar, Doçka Salih Kiraz, çavuşumuz Batuhan Karanfil, Zübeyir Aküzüm, aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan kardeşim Alican Demirok, Berat Özyurt, namı derdireş, tüm ismini sayamadım dost abi kardeşlere bin selam olsun. Biz Allah'tan isteriz, veriyorsa yüceliğinden, vermiyorsa imtihandır. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Berk Tuncay. Aleykümselam Berk kardeşim. Başta koğuşumuzda saygıdeğer liderleri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Sonrasında bana burada can yoldaşlığı yapan abi kardeşlerime bin selam olsun. Ayrıca kadın kapalı B1 koğuşuna yatan değerli eşim, hayatımın aşkı, gözlerinde kayboldum Ayla Özyurt selam olsun bebeğim. Teninin kokusunu, sıcak nefesini, sohbetini, bana aşk ile bakan gözlerini çok özledim. Kalbimin tek sahibisin. Sana aşığım kadınım. Bir ömür boyu seni sevmekten vazgeçmeyeceğim. Bebe Tom. Son olarak değerli eşime Müslüm Gürses'ten Sensiz Olmuyor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Sergen Gürgür, başta atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Dışarıyı merak etme. Herkes iyi, seni bekliyoruz sadece. Bizimkilerin de hepsinin sana selamları var baba. Seni seviyoruz, kendine iyi bak. Reisim Eyüp Gürgür, seni seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Sergen Gürgür, başta reisimiz Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyoruz. Aslan abim Ertuğrul Gürgür, Niyazi Gürgür, Tansu Gürgür, Tinay Gürgür, Mahmut Tunç, Feridun Çam, kardeşim Bobby, Ahmet Kortak, Muratcan Yıldız, Berdan Kiper, Servet Kiper, Tufan Sürget, Özcan Yıldız, ismini sayamadım, bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm, aleykümselam Hasan kardeşim. Ben TK1 koğuştan Keko Hasan, yani Hasan Maden. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan yürekli amcam Eyüp Gürgür başta olmak üzere. Dostum abim Samet Kılınç, baba yarısı Davut Demirkıran, Bülent Bulut, Bayram İpek, Halis Gül, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, Emin Sırtlan, Ahmet Fırfır, Nazilli'nin gülü Mustafa Güçlü, Baran Altıntop, Çakır Koçak, Onur Bertuger, Özçınar Uğurcan, Bilgi, Eray Dönmez, Doğu Karin, Baran Şimşek, Can Ergin ve bir nolu B18'de olan aslan abim, kuzenim ve koğuşuna da selamlar olsun. Gece bir söz. Herkes aynı anda aynı geceyi yaşar ama herkesin karanlığı farklıdır kardeş. Gecen güzel olsun Can Murat Bingöl abim. Sağ olasın Hasan kardeşim hepimizin. Ben TK1 koğuşundan Davut Ali Demirkıran, kadın kapalıda olan Vildan Komas, aşkım üzülme, senin arkanda dağ gibi kocan ve çocukların var. Ben varken buralar sana yakışmaz sultanım. Hedef yüce ise katlanmak da en az onun kadar olmalıdır. Sonunda sevgi sevgiliye varan yol zor olsa da yürümeye değmez mi aşkım? Seni seven kocan, manevi oğlum Hasan ve çok değerli Gamze Maden'e de selamlarım. Bakidir sizi bize sevdirene emanet ediyoruz. Ben T2A1 koğuşundan Nazilli'den Mustafa Güçlü, koğuşumuzun adaletini sağlayan reisimiz Eyüp Gürgür başta olmak üzere Mehmet Şahin, Bülent Bulut, Davut Demirkıran, Kadir Şahin, Erman, Yakuboğlu, Çakır, Koçak, Ali Oğuz, Kaplan, Kazmacı, İbrahim, Sedat, Ocaker, Gökhan Aydın, Hasan Maden, Adil Soner Özünal, T1'de olan Mesut Öz, bu derlere selamlarım sonsuz bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, aleyküm selam Hasan kardeşim. Kadın kapalı B7 olan dişi aslanım Gamze Maden'e sesleniyorum. Gamzem, kalbimin tek sahibi, kurban oldum sol yanım. Seni öyle bir seviyorum ki ne kelimeler yeter ne de nefesim, canım karım benim. Kalbi güzel sevdim. İnanıyorum ki çok az kaldı, Allah'ın izniyle bir daha bir saniye bile ayrılmamak üzere ebediyen kavuşacağız. Kavuşacağımız zaman da sana sımsıkı sarılıp gözlerin içine bakıp seni seviyorum demeyi Allah'a yemin olsun sabırsızlıkla bekliyorum. Seni canımdan çok seviyorum ve o kadar da çok özlüyorum dişi aslanım benim. Kalbim Gamzem. Selamünaleyküm Can Murat abi, ben T2A1 koğuşundan altında Kandere Keko Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7 olan ahiretlim olan canımın yarısı sol yanım, helalim Gamze Maden'e sesleniyorum. Ömrüm kadın, sen benim yarı yüzünde başıma gelebilecek en güzel varlıksın. Yalan dünya, dünyadaki tek gerçeğimsin, karanlığımı aydınlatan ışığımsın. Sen var ya benim her şeyimsin gülüm, her şeyim. Seni canımdan çok ve her şeyden herkesten çok seviyorum. Kalbim kadın, seni çok çok seven kocan Hasan Maden. Gece bir söz taşıdın, yürek korkuya tanımıyorsa hasmın ya Firavun olsun ya da Nemrut. Ben T2A1'den Altın Dağlı Kandereli Keku Hasan, kadın kapalı B7'de olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Gamzem, yine sensizliğin canımı yaktığı günlerden bir günde, her gün olduğu gibi sen benim bugünüm, yarınım, her şeyimsin. Allah'a yemin olsun seni bu dünyada, ahirette de çok seveceğim. Sen benim alın yazımsın, helalimsin. Bir umutla beklediğim kalbimsin. Seni her şeyden ve herkesten çok seviyorum. Ve bir o kadar da özlüyorum. Seni iki cihanda da çok seven ve sevecek olan kocan Hasan Maden. Gece bir söz, başkalarının gölgesi altında yaşayanlar unutmasınlar. O günde gün batımı vardır.
1: Ben şimdi kime dert yanarım?

0: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Tekrardan huzurlu güzel bir akşam dileklerimle abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim hepinize bir kez daha sevgi selamlar olsun. Kadın Kapalı B1'den Birsen Kandemir. Birsen kardeşim selamını aldım. Teşekkür ederim ama Birsen kardeşim demiş ki Murat abi haber verin yayın yok diye. Ama her şey normalde görünüyor. Sevgili kardeşlerim, Şaklan'daki kardeşlerim. Bir iki gündür yine bir sıkıntılar var ama şu an yayınımız var. Bildiğim kadarıyla yine eğer yoksa ki öyle bir şey sizden ricamdır bana bir haber göndertirseniz sevinirim. Sonrasında Cengiz Özdemir, Cengo kardeşim selamını aldım. Aleyküm selam. Ben de seni seviyorum. Allah razı olsun sevgili kardeşim. Merak etmesin, geçmiş olsun dileklerini göndermişsin kız kardeşimle. Allah razı olsun. Bugün gittim. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. 15 gün sonrasına beyin MR'ı verdi doktorlar. O da çok kalabalık. Allah herkese şifa versin. Ayın 17'sinde inşallah bir MR çekileceğiz. O gün belli olacak neyin ne oldu. Hayır duanızı eksik etmeyin. Sonrasında Fırat Çelenk, Fırat'ım selamını aldım velimden. Allah razı olsun kurtuluş. Sağ olun kardeşlerim. Fatih kardeşim. Hepinizin selamını aldım velimden. Sizlere de sevgiler selamlar olsun sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. Hemen günün ilk mesajıydı. Hadi bakalım. Murat abim gecen iyi olsun. Ben Müjde Kırtay. Sağ ol kardeşim benim. Hepimizin senin aracılığın ile gözlerimin köklerine seslenmek istiyorum. Torba Alaşık'ta yatan oğlum Metin Özkır, Şakran'da yatan Sude Naz Karadaş. Sizi çok seviyorum canımın işleri. Hiçbir şeye sakın üzülmeyin. Her şey güzel olacak. Allah deyin gerisini boş verin. Güzel günler yakında Allah'ın dediği olur. Sizi seven Müjde Kırtay. İyi yayınlar Murat abi. Ben Şakran Kadın Kapalı'dan Sude Naz Karadaş. Yani namı der patron Karaca. Sağ ol kardeşim benim. B5'te yatmakta olan Escobar'ım Müjde Kırtay sen benim arkamda koca damsın seni alem yıkamamış şakran sarsamaz bile senle gidenler gördün gül gül öldün aslanlar gibi çıkacaksın sana alem ayıp Allah utandırmasın can parçam özgür günlerde görüşmek dileğiyle sana kardeşlik yapanlara bin selam olsun Ayas Kaplan'dan gurbet şarkısı armağan olsun Escobar'ım Müjde Kırtay seni çok seviyorum. Murat abi ben Kadın Kapalı'dan Sude Naz Karadaş yani namı der patron Karaca başta kıymetli halam Gizem olmak üzere akabinde Candan Baba Çöz iki gözüm Belgin Polatoğlu Elvan Ergün yani Tursil Elvan B5'te bulunan üstadım Aslan teyzem Müjde Kırtay annem Fatma ellerinizden öpüyorum. C2'de bulunan hasta roman kızları Seda Kanlı, Seren Görgülü, Nafiye Burhan, Gülizar Kırtay, Gamze Kardeş, Şüheda Toprak, Burcu Yaman, Dilara Küleş, Ezo Küleş, Gül Baba Çörs. Seda Baba Çörs bu derdere bin selam olsun. Bizim yolumuz dikenli, ayağını seven gelmesin. Selamünaleyküm güzel insan. Ben T2 A4 Koğuş'tan Foçalı Serhat Aleyküm selam Serhat Dayıcım. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran, Koç'tan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime. Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz, Bekir, Cemal Karahayit, Şerefi ile atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben T2 A4 Koğuş'tan Foçalı Serhat buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koç'tan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Olukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahit ve Şerefi Latan tüm mahkumlara selamlar olsun. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Selamünaleyküm Murat abi ben T2 A17 yatmakta olan Furkan Acar aleyküm selam Furkan kardeşim. Koğuşumuzda kadar birliği yaptım abilerim kardeşlerim Serhat Avşar Mustafa Gül Furkan Kaçar Yusuf Kaya Ali Koy Yıldız Sinan Ayhan Serkan İmran Arabesk Boyabat Murat Şimşek Ali Değer. Mustafa Arslan gece bir söz bırakmak istiyorum tüm bu olaylar bittiğinde düşmanlarımızın yaptıklarını değil dostlarım evet dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız. Murat abi T2 A17'den Furkan Acar diğer kurumlarda yatmakta olan dostlarım Mehmet Can Ekim Deniz Şakircan Palit Samet Akşit Cem Acar İbrahim Çelebi Zübeyir Aküzüm kardeşlerime bir dil bin selam olsun özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Ben Canış Koğuş'tan Başak İvak benim canımın canı Balle Lokmam Ece İvak burada tanıdım tüm güzel insanların başına bana kendimi iyi hissettiren Ebru Gülüş'ü kendi gibi güzel olan canım arkadaşım Buse Erdem Her daim yanımda olan canım ablam Sarı Gönül, yani Gönül Baba, Gönül Akça gece söz değil iz bırakmaya geldi. Gözler kapatıldığında herkesin karanlığı aynı, hikayeleri farklıdır. Nasihatler bilenlerin olsun, biz yaşayarak öğreniyoruz. Murat abi derlerime Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben C13 koğuşundan kainat güzeli Başak İvak. Beni bu zorlu yolda koşulsuz şartsız sevgisiyle asla yalnız bırakmayan Ebru Koç ve Özelim'le gece söz bırakmak istiyoruz. Sabır suskunluk değil, işitilmeyen feryattır. Sevgide özgürlük, saygıdan mecburiyet vardır. Sevmek bir şeydir, sevilmek inan çok şey. Yapmacık olup sevilmektense kendimiz olup nefret edilmeyi tercih ediyoruz. Bu şarkı bu arada kurtlar sofrasından çıkamazsam ona yanarım. Çalarsan sevinirim abim benim. Ayrıca sana da bir selam olsun. Aleyküm selam kız kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C4 koğuşundan Gültepe'den Cüneyt Çetin. Aleykümselam Cüneyt kardeşim. İzmir cezaevlerinde bulunan Tayfun ve Tamer Demirtaş başta olmak üzere Azat Başak Özışık ailesi kardeşlerim Kadir ve Çetin Honca, Onur Çınar, Hazar Soydoğan, Bir Tane Sen, Arapcan Çiçek Doğan ailesi, Cihat Aksakallı, Ramazan Oğuz, Özcan Boral, Deniz Kahya, Umut Koçak, Ömer Koçu, Fırat Çergel, Resul Aksu, bu derlere selam olsun. Cüneyt Çetin der ki dostun darbesi düşmanın kurşunundan daha ağırdır. Cüneyt Çetin. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T2B2'den o gün Dağ Tekin öncelikle koğuşumda bulunan kadar ortaklarımdan başta Çağlar Akalın olmak üzere ayrancılardan Fırıncı İbo Alparslan, Fırat Azizoğlu abi, Çimentepe'den Serhat Kocamer abim, Toprağım Abbas Çiftçi Gediz'de Onur İşler, Murat Yavuz, İlçan Azala ve farklı akvaryumlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, T4 A13'te bulunan Umut Tür, Agit ve tüm kader mahkumlarına selam ediyorum. Nisa'dan canım şarkısı armağan olsun. Ben T2B2'de yatmakta olan Çağlar Akalın, buradan dostlarım Efecan Pamuk Basanoğlu, Onur İşler Alparslan, Fırat Azizoğlu, Ogün Dağ Tekin, Murat Yavuz, Fırat Moğlu, Fırıncı İbo, Mete Aydın, başka kurumlarda yatmakta olan kardeşlerim Mert Güçer, İdris Karakoç, Doğukan Gökçek, Ege Akkoy'un Hicran'dan Düşme şarkısı armağan ediyorum. Ayrı ayrı akvaryumlarda olsak bile aynı okyanusta görüşmek dileğiyle biz bu yolun sonunda düşmanlarımızın yaptıklarını değil dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız. Ben T2B2'den Onur İşler koğuşumda kadar birliği yaptım. Dostlarım olan başta Çağlar Akalın olmak üzere Efecan Pamuk Basanoğlu, Alparslan, Fırat Azizoğlu, Fırıncı İbo, Murat Yavuz, Ogün Dağ Tekin, Hüsnü Supçin, Fırat Moğlu, Mete Aydın, Zeki Bahur. T2'de olan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya selam ederim. Allah bir şeylerin olmasını geciktiriyorsa güzelleştiriyordur, sabredin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C18 koğuşundan Oktay Karabalık. Aleykümselam Oktay kardeşim. Başta dostlarım abilerim olmak üzere dostum Karslı Musa Sümen, Oğuz Kara, Ali Şemen, Bayram Erensay, Baran Çoban, Müslüm Adıyaman, Metenur Karataş, Hasan Yüksek, Galip Kılıç, Kadir Namal, Erkan Erben, Samet Özdemir, sizlere sevgiler selamlar. Murat abi, ben C18 koğuşundan Oktay Karabalık. Dostlarım kardeşlerim Musa Sümen, Vedat Yolcu, Esat Büyüksu, Raşit Büyüksu, Baran Büyüksu, Sedat Büyüksu, Mahsun Geldi, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Vedat Gerer, Kadir Bayar, Serhat Gümüş, Can Pekkan, Caner Güngör, Gece Bir Söz, Yere Göğe Sağmayanlar Unutmayın, bir de Yerin Altı var. Murat abi, ben Menemen C18 koğuşundan Oktay Karabalık. Dostlarım ve abilerim olan Karslı Musa Sümen, Esat Candan, Düzgün Korkmaz, Murat Öngenel, Yavuz Selim Baydar, Ali Şemen, Mehmet Can Tekin, Feyzullah Oral, Tolga Çalış, Akın Apaydın, Pepe Barış, Ahmet Duman, Önder Eren Sayın, Şahin Bingöl, Kadir Dalkılıç, Gece Bir Söz, eğilerek secde edeceğiniz tek yer Allah'ın huzuru olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçdol'dan Arda Ceren, Namıder Tony, aleykümselam Arda kardeşim. Başta abilerim, dostlarım olmak üzere Yusuf Samar, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Savaş Aktaş, Efe Arslan, Gürçeşme'den Afyonlu, Deli Haso Erdi Çiftçi, Onur Beşer, Soner Akbaba, Onur Baki, Zeki Durgay, Uyes Bingöl, Manisa Üçpınar'da yatmakta olan dostum Can Bartu, Ertunç ve son olarak benim için kıymetli olan kardeşim Veysel Şimşe, selamlarım Bakidir. Gece Bir Sözle benden. Canımızı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Kendini şahslanan herkes mat olacağı günü beklesin. Ben Arda Üçnoğlu'dan Bucalı Namıder Tony. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Altındağlı Yusuf Samar, başta abilerim, dostlarım olmak üzere Arda Ceren, Namider Tony, Savaş Aktaş, Umut Sor Bilmez, Hacı Otman, Efe Arslan, Hakan Yavaş, Türk Gencay, Doğukan Erdoğan, Seçkin Öz Yavaş, Saadettin Bıçakçı, Muhammed Yıldırım, Bünyamin Kurt, Onur Beşer, Mustafa Argın, Mert Havuçtuoğlu, Karataş ailesi, Gürçeşme'den Afyonlu, Deli Aso, Gökhan Yıldırım. Bu derlere selamlarım bakidir. Gece bir söz de benden olsun, canımızı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Kendini şahslanan herkes mat olacağı günü beklesin. Ben 3.10'dan Altındalı Yusuf Samar. Murat abi ben Nazar. Canımın içleri Mete Beydirli. Canan Beydirli, Meltem Beydirli, Metecan Beydirli. Hayatın en güzel kökleri ailede saklıdır. Yıkılmaz ailem. Yanınızda değilsem arkanızdayım. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Murat abim ben Nazar. Yiğit Yenince'ye sesleniyorum. Bir umut var içimde, her gün gelmeni bekliyorum. Gözlerimin içindeki ışıltının sebebisin. Sen, bu kalbin yalnızca seni istiyor. Yani senin yanında her yer saray bana. Nebi Demir savruldum öyle, şarkısı benden sana armağan olsun. Kurtuluşum, özlemek ne zor şeymiş. İnsan sevdiğinin yokluğunda kalabalığın içinde bile yapayalnız kalıyormuş. Seni özlediğimde içimde garip bir boşluk olur. Sanki hiçbir şey yerini dolduramıyor. Çünkü eksik olan sensin. Gökçe çiçek çakarlı. Koca adam, mesafeden ne kadar uzak olursa olsun kalbim hep sana yakın. Bazen sadece yanında olmak istiyorum, hiç konuşmadan, hiçbir şey yapmadan sadece sana sarılıp bütün özlemimi bırakmak istiyorum. Seni çok özledim sevdiğim. Seni çok seviyorum. Gökçe çiçek çakarlı. Ben Üçnoğlu'dan Altındağlı Yusuf Samar, başta abilerim dostlarım olmak üzere Arda Ceren yani Tony, Erhan Karataş, Serdar Karataş, Erdal Karataş, Nado, Emrah, Doğukan Erdoğan, Hakan Yavaş, Adem Yavaş, Hasan Madem, Emrah Karasu, Muhammed Yıldırım, Gencay Türk, Murat Çampak, Arda Özdemir, Kaan Yıldız ve tüm Altındağ Çamkule çocuklarına selam olsun. Ben Üçnoğlu'dan Yusuf Samar, başta abilerim dostlarım olmak üzere Arda Ceren yani Tony, Savaş Aktaş, Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Mustafa Argın, Seçkin Öz Yavaş, Göksel Can Erdem, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Efe Arslan, Mert Alışlıoğlu, Onur Beşer, Bünyamin Kurt, Gürçeşme'den Afyonlu, Deli Haso, Görkem Kalemkuş, Cumhur Akçagün'e selam olsun. Hayırlı akşamlar Murat abi. Ben Kaleli Sedat Aydın. Sağ ol Sedat kardeşim. Öncelikle TK A13 koğuşuna yatmakta olan abim Gökhan Aydın. Onun derdisi amcaoğlum Muhammed Aydın yani TVT. T3'te yatmakta olan Muhammed Raşit Şahin. Muhammed Yıldız Ali Tezcan, T1'de yatmakta olan Mehmet Salman yani Uçe. Kardeşlerim Abdullah Yer, Şahin Sarı, Mehmet Hüseyin Ağaçlı, Mertcan Büker ismini sayıp sayamadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Ahmet Kaya'dan Dosta Düşmana Karşı şarkısı sizlere armağan olsun. Kaleli Sedat Aydın. Murat abi ben Kadife Kale'den Enes Aydın, T2 A13'te yatmakta olan amcaoğlu Gökhan Aydın, onun yanında yatmakta olan Muhammed Aydın, Namıder TBT, Şakran'da başka kurumda bulunan dayıoğlu Aliş Emen, Onur Emen, Namıder Koştu ve Torbalaçık cezaevinde bulunan babam Mahsun Aydın, T4'te yatmakta olan Gökhan Kobilay, yanında yatmakta olan kardeşi İbrahim Durmaz. Sedat abi diyor ki İbrahim Durmaz Gökhan abiye çok iyi baksın. Canlarım ciğerlerim Allah yar yardımcınız olsun, Allah'a emanet olun Eno Can. Selamünaleyküm Murat abi ben Üçnoğlu'dan Efe Arslan, aleykümselam Efe kardeşim. Aynı ortamda bulundum abi dostlar Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso, Yusuf Samar, Umut Zor Bilmez, Arda Ceren, Bedri Salman, Murat Türk, Erdem Çoban, Erdi Çiftçi, geceye benden bir söz. Canımızı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Bırak kadar yakışanı yaşatsın. Ben Bozyaka'dan Efe Arslan. Selamünaleyküm Murat abi ben Adem Mehmetoğlu, aleykümselam Adem kardeşim. Üçnoğlu da tahliye oldum, çok değerli kardeşlerime çok selamlar. Efe Arslan, aynı ve farklı kurumlarda bulunan abi dostlara Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso, Yusuf Samar, Umut Sor Bilmez, Hacı Otman, Arda Ceren, Yiğit Özner, Murat Fars, Adem Kıvrak, Nalcan Kaya, Mert Demirat, Serap Ömer, Fatih Durmaz, İskender, Özhan Bahadır Kılıç, Aycan Kaya, Erdi Çiftçi, Süleyman Akan ismi sayamadım. Bozyaka çocuklarına da selam olsun. Ben Bozyaka'dan Efe Arslan. Şakran T3 C9 koğuşunda bulunan canım yenim Ufuk Altun'a seni çok seviyor ve çok özlüyoruz. Çünkü güçlü kal, umudunu hiç kaybetme. Dualarım hep seninle, seni bekliyorum Ufuk. Güzel günlerde yeniden buluşmak dileğiyle seni çok seven teyzen Özden. T3 C3, C9, Ufuk Altun radyo başına. Canım nasılsın? Kalbimiz, aklımız ve dualarımız hep seninle. Sen sadece sağlığına dikkat et ve dua et oğlum. Karamsarlık bize yakışmaz. Kitabını yaz, sporunu yap, sana çok ama çok güveniyorum. Ve seni çok seviyorum benim koca yürekli oğlum. Savaş abim başta olmak üzere tüm abilerine selam ve dualarım onlarla olduğunu söyle anneciğim. Allah'a emanet ol, annen Özgür. Murat abi yayınlar. C14 Bahar Talimci. Allah seni korusun, gönlüne sabır versin. Dualarımda, kalbimde ve aklımdasın. Seni çok özledim kardeşim. Ne olursa olsun seni asla yalnız bırakmayacağım. Sabret kardeşim, bu günler geçecek. Sen yeter ki güçlük al, seni bekleyen güzel günler ve seni çok seven bir kardeşin var. Sarı papatyam güneş bir gün senin içinde doğacak. C14 Bahar Talimci radyo başına. Şimdi senden uzakta olmak, sesini istediğim zaman duyamamak, yüzünü görememek çok çok zor. Bazen insanın söyleyecek o kadar çok şey oluyor ki kelimeler yetmiyor. Keşke şu an yanımda olsan da hiçbir şey konuşmana, sadece sarılsak. Seni düşünen ve her gün dualarının adını anan bir kardeşin, annen var. Aramızda duvarlar olabilir ama benim sevgim o duvarlara sığmaz. Allah'a emanet. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B4'ten Doğukan Özonur yani Dodo, Yamanların göz bebeği Celal Eken yani Celomen başta olmak üzere. Kadın kapalda yatmakta olan kıymetli dostlarımız İzmirli Yeşim Korkmaz değerlileri Beyza Özkan, Melike, Havva, Ünal, Kübra, Tepe selam ve sevgilerimi yolluyorum. Adanalı Derman, icap eder mi şarkısı tüm arkadaşlara gelsin gece bir söz. Hazreti Ali ölümü ve ahireti hatırlayınca şöyle derdi. Vah bizim halimize, azıcık az yolculuk, uzun yol tehlikeli. Ben Doğukan Özcan'ım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B4'ten Celal Eken yani Celomen. Aleykümselam Celal kardeşim. Burada koğuşumuzun yakışıklı ve karizmatik kardeşi Doğukan Özonur yani Dodo olmak üzere abi dostlarım Engin Avşar, Volkan Yılmaz, Mehmet Cabar, Mert Eko Kahraman, Fırat Çelenk, Berkan.

Levent Taşdemir, Maruf Koç, Kemal Paşalı, Onur Çiçekli ve geceye karizmatik ve yakışıklı kardeşim Doğukan Özonur'un sözüyle kapatmak istiyorum. Yolunu kaybetmiş gençler Hokkabaz abilerin kurbanıdır. Sevgilerimle Celomen. Celomen, bir de not var bu mesajın altına, demiş ki abi bir de Celomen'e iletir misiniz? Bugün yolladı, evraklar geldi. Böyle bir not var Celomen kardeşim.

Ömer Baran, Veysi Yıldırım, Apo Yenici, Ömer Akgün, Serkan Akgün'e selam olsun. Ahmet Kaya'dan Metrisyon'un şarkısı bu güzel insanlara benden armağan olsun. Ben Balıkyu'dan Şehmuz Aydın, Şakran'da yatmakta olan aslan dostlarım Yiğitcan Yenici, Şehmuz Akbulut, Kadir Aykurt, Efecan Yılmaz, Ömer Akgün'e Alpaslan Aldanmaz'a bin selam olsun aslan kardeşlerim. En kısa zamanda yanımızda olmanız dileğiyle. Başarıya giden yolda çekilen çile kutsaldır. Bu arada bir hatırlatma daha yapayım. Bilmeyen kardeşlerim için, kayıt mesajı olan kardeşlerim, her cumartesi olduğu gibi Allah nasip ederse yarın da aynı şekilde 7-10 geçe, yani ya da 7 çeyrek geçeden itibaren saat 9-9.30'a kadar kayıt mesajlarınızın hepsi paylaşılacak. Her cumartesi olduğu gibi bir kez daha buradan sizlerle paylaşayım. Selamünaleyküm Can abi, Murat ben, Fırat Çelenk. Aleyküm selam Fırat'ım. Kadın kapalıda olan göz bebeğim Dilek Karakaya. Sen benim gözlerimdeki ışığım, yarın olan inancım, kalbimin sahibisin. İyi ki varsın, iyi ki benimsin. Seni seven Fırat Çelenk. Ben T1B8'den Fırat Çelenk Murat abim. İnşallah iyisindir, sağlasın Fırat'ım, çok şükür. Senin aracının ilde kadın kapalıda bulunan ömrüm Dilek Karakaya. Seninle gülen gözlerim, senin atan kalbim, sen her anımdasın, her yanımdasın, iyi ki derimin başındasın dileğim. Murat abi ben T1B8'den Oğuzhan İnci. Buradan bizi bilen tüm dostlara, abilere, kardeşlere selam olsun. Kadın kapalı B9'da yatan derdim Semra'ya özgür günler bizim olsun diyorum. Selamünaleyküm Murat abi. B2 koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı. Aşkım, aşkın tanımı değişir herkese göre ama benim için aşkın tek bir adı var, o da sensin. Senin sesini duymadığım gün eksik, seni görmediğim an yarımım. Sen benim bütünüm, her şeyimsin. Tahir Uçarı sana hasret şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Damla Avcı. Belki koğuşuna yatıyorum, birlikte yattım. Dostlarım Zeynep, Uğrak, İrem, Çelik Özü, Tuğçe Kundakçı, Canan Batur Gece'ye bir söz bırakmak istiyorum. Kaybetmekten korktum, her şeyi özgür bıraktım. Menemen A15 koğuşu Hızır Amak. Seni her geçen gün daha çok özlüyorum. Her gün yeniden seviyorum ve kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum. Çünkü sen benim beklemekten hiç vazgeçmediğim sevdamsın. İyi geceler, seni çok seviyorum. Menemen A15 koğuşu Hızır Amak. Uzaktasın ama dualarımda, aklımda ve en önemlisi sol yanımda, en güvendiğim yerdesin. Zaman bizim aramızda sadece bir sayıdan ibaret. Çünkü ruhlarımız birbirine sımsıkı sarılı. E-görüş için konuş bloke var, herhalde kaldır. Allah'a emanet ol bir tanem. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Şakran Kapalı T2 A20 koğuşuna yatmakta olan Gedizli Ramazan Yıldırım. Benimle kader birliği yapan öncelikle tüm mahkumlara selam olsun. Ardından başta Mafya Sedat, Bahattin Şengel, Mehmet Şengel, Aslan Dostum, Batuhan Şengel, Doğukan Çevik, Mesut Yılmaz, Yüksek Bıçakkaya, Ercan Dağdelen ve Salih kardeşime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Aslanlar kafese yakışmaz. Ali Şakran T2 A20 koşuna atmakta olan prensesimin babası. Canımın içi kanım, erkeğim, aslanım Ramazan Yıldırım. Gözümde sakındım, karşıma geçip bir kez omzuma yatıp yüzüme bakıp gülüm demen için bin bir gül bahçesini deverim. Yüce Rabbim seni bir an önce bize nasip etsin. Evladın Neva, Bera, Yıldırım, kaynanan Seda, Yüksel ve karın Gülün. Ben seni çok seviyor ve çok öpüyoruz. Hasretimizsin. Birazdan Yıldız Silbe'den Aklım Hep Sende şarkısı benden sana armağan olsun Gülüm. Bir tane daha mesaj okuyacağım. Hemen bir tane daha mesaj okuyayım, ondan sonra iki güzel şarkı. Canım Mustafa'm, yokluğun ne kadar zor olsa da senin duruşun ve sabrın bana güç veriyor. Sen oradaki herkesin abisi, kardeşi, dostu, benim bu hayattaki en büyük şansımsın. Başın hep dik olsun, doğan da kalbin de sonuna kadar seninle. Sabrın sonu selamettir. Gecenin en karanlık anı şafağa en yakın olan andır, inanıyorum. O aydınlık günlere en kısa zamanda kavuşacağız, seni çok seviyorum. Aslı Salman, Diloş'un seni çok özledi, hepinizi çok seviyorum, yalnız kaldım. Bak iyice gelin artık, en kısa zamanda sağlıkla özgürce kucaklaşmak duasıyla kalbim ve dualarımda seninle. İki güzel şarkı, sonrasına kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönül'den.

Evet, kaldığımız yerden devam. Selam Murat abi, bence ondan Doktor Zeki Kaya. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Derdim sevdiğim, aşık olduğum eşim C8'de olan Kürt kızı Arzu Kaya, sevdiğim. Sen ezbere bildiğim tek şiir, sen yaz yaz bitiremediğim tek öyküm, seni okurken tarifsiz duygularıma kapıldığım tek resimsin. Abi sevdiğim kadına Gökhan Namlı'dan, ben kulum bir tek sözüne ölürüm, kaşına gözüne şarkısı armağan olsun. Bence ondan Doktor Zeki Kaya, uğruna canımı bile verebileceğim C8'den kadınım Kürt kızı Arzu Kaya. Sokağın ıssızlığı, gözlerinin güzelliği, ellerinin sıcaklığı cennetten düşmüş bir geceyi anlatıyor bana. Bir oda dolusu gülle, içinde beyaz gül nasıl farklıysa sen de benim için o kadar farklısın ve özelsin, seni seviyorum. Murat abi, bence ondan Doktor Zeki Kaya, kıymetli eşim C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Sen benim sadece bugünlerim değil, sen benim geleceğim, yarınlarımsın. Bir ömürlüğümsün sevdiğim. Sen benim bütün gülümseyen hayallerimin başrolündesin. Bu alemin kralı da kuralı da sensin. Kaşına gözüne kurban oldum. Seni seviyorum. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1 A3'ten sarsılmaz yani Serhat Bozdaş. Aleyküm selam Serhat kardeşim. Aynı koğuşta ekmeğimizi, çayımızı, derdimizi paylaştım. Abim namıder balina yani Murat Erez'e kocaman bin selam olsun. Biz dostluğumuz dört duvar arasında kurulmadı. Dört duvar arasında da kalmadı. Zor günlerde yan yana durduk. Güzel günleri birlikte hayal ettik. Gerçek dostluk insanın yanında olmadığı zamanda bile gönlünde yerini koruyabilmesidir. Buradan kadın kapalı C10'da bulunan Murat Erez abimin derdesi yengemize Talaradu Deniz Kızı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran T1 A3'ten Serhat Bozdaş yani sarsılmaz dayılarım Eyüp Yıldırım, İlhami Türkmen abilerim, Sercan Bedir, Murat Erez namıdar balina, Murat Yurdagül dostlarım, Ahmet Gezer yani Joker, Mehmet Ali Alak, derliler Erditaş, Daykolu, Engin Kaya, İbrahim Dağlı'ya sevgi ve saygılarımla buradan Deniz Kızı şarkısı armağan olsun. Abim Serhat, seni seviyorum, kendine iyi bak. Selamların en büyük T1 A3'te olan canım kanım sarsılma Serhat Bozdaş'a. Abim zaman geçer, yollar aşılır, kapılar açılır ama kardeşlik baki kalır. Başını

0: eğme. Seni sevenlerin gözü hep üzerinde. Seni çok seviyorum. Biliyorsun kimseye karışma, bir şeyler yapma. Cezanı bitir, aramızda ol. Her şey eskisinde kalsın. Sen orada, biz burada üzülüyoruz. Abim kendine iyi bak, seni çok seven kardeşin Derya. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bucalı Maraz Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aynı kurumda veya farklı kurumda bulunan can dostum Sarı Samet Öztunç Tenekeli'den Elmas Toprak da Şafak Yüksek Emirhan Zırhlı Hazarsoy'dan Agir Oktay Barış Kazan Ergül Gülfi'den Hacı Ramazan Altunpak Baran Savur Ufuk Dirlik. Bu derlere bin selam olsun. Gece bir söz sillesi zalim olsa da kaderin sabrı sana hürriyettir. Murat abi derlere para Tunç'tan yaşamak direnmektir. Şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben Şehriban Fidan Murat abim. Dün sana çok çok dualar ettim. Rabbim sana şifa versin. Her daim dualarımda olacaksın. Çok seviyorsun güzel insan can abim. Kız kardeş Allah razı olsun. Bunu yürekten hissediyorum. Sizin dualarınızın eden etmeyen herkesten Rabbim razı olsun. Herkes edecek diye bir kaydı. Dualarınızın hayatıma yansıdığını çok iyi bilen biri. Dualarınızın hayatıma yansıdığını bilen çok ama çok ama çok iyi biliyorum. Bakalım Allah nasip ederse inşallah ayın 17'sinde 18'inde her şey belli olacak. İnşallah güzel şeyler olur. Bir tane daha şöyle sırada mesajımızı açayım. Şehriban sağ ol kardeşim benim. Sana da koğuştaki kardeşlerime de selamlar olsun. Dua etmeye devam. Şaklan T3 C5 koğuşundaki bir tanem Emirhan Ceylan radyo başına. Ömrüm çok heyecanlı bir gündü bugün ama aşırı mutlu oldum. Gül yüzünü görünce çok özlemişim bir tanemi. Umarım en kısa zamanda buraya seni almaya geleceğim. Babanın da çok selam var. Beraber dönüyoruz. Allah'ıma emanetsin sevdiğim. Şakran T3C5 koşunaki sevdiğim Emirhan Ceylan radyo başına. Ömrüm görüşte söylemeyi unuttum. Bugün akşam ev sahibinin nikahı var. Annemlerle oraya gideceğiz haberin olsun. Aklında kalmasın. Babamlar yanımda olacak. Seni çok seviyorum. Öpüyorum kocaman bir tanem. Üçnoğlu'dan İlker Özyetin ablasıyım. Gelinim Buse. Dün mesaj attım ama yayında sorun vardı sanırım. İlker'in dakikası da yok haberin olsun. Evrakları tamamla. Tamamladıktan sonra gelip alacağım. Dilekçe ver benim adıma. Sağlık raporu ve vesikalık foto 4 adet. Bunları hepsini tamamla gelip alacağım. Öpüyorum seni. Evet dün bir sıkıntılar oldu. Birçok kardeşimin mesajları ben okudum ama tabii bilmiyorduk. Kesintiler vardı muhtemelen rüzgardan dolayı. Allah nasip ederse pazartesi bu işe de el koyacağız. Dün akşam böyle bir sıkıntılar oldu ama tahmin ediyorum şu ana kadar kimse haber göndermediğine göre demek ki çok şükür var, sıkıntı yok. Selamünaleyküm, aleykümselam kardeşlerim. Üçnoğlu'dan İlker'in ablası Filiz, ben kadın kapalı Üçnoğlu'da olan gelinim Buse Özyiğit. Güzelim, evraklarını tamamla. 4 adet vesikalık fotoğraf, sağlık raporu. Bunları hazır et. Hazır edince benim adıma dilekçe ver. Evrakları alabilmem için yarın gelemeyeceğim. Evrakları hazırlayınca geleceğim. Bir şekilde bana haber et hazır olunca. Dikkat et kendine canım benim. Öpüyorum. İlker'in dakikası yok. Haberin olsun. Hera'dan selamlar. Nasılsın? Ben ve çocuklar iyiyiz. Bugün yine koşturmalı bir gündü. Anlatamam yoğunluğumu. Yolda yürüyemiyorum resmen. Koşuyorum. Ev kapora emlak bir evim ödeme taksit çok işlem var. Gelen giden bir para yok. Esas önemli bu. Yarın istersen bizi ara sen bilirsin yine de. Kendine iyi bak Allah'a emanet ol. Murat abi selamünaleyküm. Ben T2 A16'dan Kadir Tosun. Aleykümselam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım karım. Sabrettik sabredeceğiz. Bugünleri unutup gideceğiz inşallah. Ben seni sonsuza seviyorum. Her şeyim benim. Gönül özüm. Seni her zaman sevdiğimi unutma. Burada havalar çok serinledi. Oralarda eminim ki serindir. Üstünü örtmeyi unutma. Yatarken bir an önce oradan çıkmanı diliyorum. Çıktığında iş dışında hiçbir şey yapmayıp sadece seninle ilgilenmek istiyorum. Murat abi ben TK16'dan Kadir Tosun, kadın kapalı yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Geceleri yokluğun çöküyor üstüm ama seni beklemek benim için yük değil, nefes gibi kimse bilmez işimde nasıl bir sabır taşıdığımı. Senin adın geçince kalbimin nasıl sızladığını Rabbim herkesin ve bizim yardımcımız olsun sevdiğim. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle ömrüm. Şakran T3C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan, seni düşündüğümüzü, özlediğimizi ve her zaman yanında olduğumuzu bilmeni isterim. Bil ki aklımızda, kalbimizde hep seninle. Günler bazen zor ve uzun geçiyor olabilir ama hiçbir sıkıntı sonsuza kadar sürmez. İnşallah bu günler geride kalacak. Tekrar bir arada olacağız. Bol bol dua etmekten asla vazgeçme. Benim dualarım her zaman seninle. Kardeşim, seni çok daha güzel günler bekler. O günlerin hayalini kurmaya devam et. Umutsuzluğa asla kapılma. Seni seven, özleyen bir aydan olduğunu her zaman hatırla. Bizler senin için ayakta kalmaya çalışırız. Sen de bizim için güçlüdür. Seni çok seviyorum. Her zaman dualarımdasın. Allah'a emanet ol. Murat abi yayınlar diliyorum. Sağ ol kardeşim benim. Şakranti 3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Aşkım ben söylediklerini konuştum, merak etme. Gerekeni yapıyoruz. Avukat bey pazar günü gelip uzun süre kalacakmış, canını sıkma. Olumlu konuşuyor baya. Her an aklımda, dualarımda, kalbimdesin. Bir kalp bir kere sever, seni çok seviyorum. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Canım sürekli olumsuz düşünüp durma. Ben de çok korkuyorum biliyorsun. Şu an tek yapabileceğin namaz kılıp dua etmek. Sen iyisen ben iyiyim, bunu unutma. Rabbim her şeyi yoluna koymuştur. Can parçam, seni çok seviyorum. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan nişanlım Mert Çulha radyo başına. Sevgilim konuştuklarımızı sakın unutma. Lütfen özellikle benim dediklerimi sen anladın. Çıktığımda Eren abi bir daha gördüm. Söyle ona çıkacak olumsuza bıraksın bir kenara dedi. Çok kızdı, dik dursun diyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Her şey çok güzel olacak, bunu sakın unutma. Seni çok seviyorum. Bir tek sana hasretim, hem de çok ay yüzüm. Umarım kıyafetlerini beğenmişsindir ömrüm. Şimdi bu mesajdan Mert ve Aksel kardeşlerim, umutsuzluk içerisindesiniz. Öyle okuyorum mesajlar içerisinde, onu algılıyorum. Sevgili kardeşlerim, güzel kardeşlerim, genç kardeşlerim, hayatlarında ilk kez cezaevine girmiş olan kardeşlerim, şu an cezada yatan kardeşlerim. Ama haklı ama haksız yere yatıyorsunuzdur, onu da Allah bilir ve kendiniz biliyorsunuz. Umutsuzluk bizim tabirimizde, büyüklerimizin tabirinde umutsuzluk şeytandandır. Sürekli vesvese verir gönlünüzü, aklınızı karıştırır, kalbinizi karartır. Kardeşlerim, halbuki umut da Allah'ın güzelliğindendir. Ümit de öyle. Umut da öyle. Bence umut edin, ümit edin ki kazanın. Ama umutsuzluk, iç karartmak, kalbi yormak, aklı karıştırmak, emin olun ki nefistendir ve şeytandandır. Güzel düşünürseniz her şey güzel olur kardeşlerim. Bakın ben yaklaşık bir hafta önce burada otururken o anı yaşadım, soğuk suyun altına attım kendimi. Halbuki yaptığım şey çok doğruymuş. Ve bir haftadır, bir buçuk haftadır çekiyorum. Bugün gittim, dualarla gittim. İçimdeki inançla, halbuki biliyorum ki bir sıkıntı var. Çünkü burada yaşıyorum. Şu an bile mesajlarınızı okuyorum ya, gözlerim dönüyor. Döner koltuktayım, sanıyorum ki koltuk dönüyor. Halbuki ben dönüyorum. O kadar ki rahatsızım. Ama niye? İşimin verdiği sorumluluk ve yedeğim yok. Yani bu işi yapacak bir kardeşimiz yok. O da şansımıza umredi. Özgür kardeşim. Bir umutla gittim. Oturdum. Otur dedi. Neyim var? Dedim hocam böyle bir şey oldu dedim. İlk kez bu yaşıma kadar böyle bir şey hiç yaşamamıştım dedim. Dedi ki beyin MR'ı çekilmen lazım. Ondan sonra tansiyona baktım dedi. Biliyorsunuz değil mi? Canlı yayında geçen sene kalp krizi geçirmiştim burada, bağışlayan anda. İşte biraz önce Şehrevan dedi ya kardeşim. Abi hep dualarındasın. Evet, dualarınızın benim hayatıma yansıdığını çok iyi bilen biriyim. Çünkü yaşıyorum, o anı bana yaşatıyor. Yoksa buradan aşağı 5. kattan aşağı in, 200-300 metre kalp krizi geçirmiş halde arabanın önünde yığıl, hastaneye git, yat, hala kalp krizi geçiriyorum. İmkanı mı var? Böyle bir şey olabilir mi? Görüyoruz, kalp krizi anında götürüyor. Ama ne var? Edilen bir şeyler var, yapılan bir şeyler var. Ve biz yaptığımızın karşılığını yine Allah birilerinin dualarını ve sizlerin dualarını kabul ettiğinde kendisine ait bu nefesi bağışlıyor. Çünkü o çok güzel. O yüzden umutsuzluk ve ümitsizlik şeytandandır. Çünkü nefis o anı size yaşatıyor. O yüzden umut, ümit o da Allah'tandır. Bence umut ve ümit etmeyi tercih edin ki kazanın. Gençler, genç kardeşlerim, sevgili kardeşlerim. Oradaysanız bir sebebi vardır. Bunu da unutmayın. Oradaysanız bir sebebi vardır. Sebepsiz hiçbir şey yok. Çenemiz gene düştü malamını. Ben Menemenli Naci Dayı. Kardeşim İrem'e selam. Dostlarıma da selam olsun. Sevdiğim kıza sesleniyorum. Mektupta bir yanlışlık oldu. Benim attığım geri geldi. Tekrar geriye attım mektubu. Kendine iyi bak. Seni seviyorum. Blok 3'ten sebebi yar. Şakran T3 B9 koğuştaki Koray Özmen radyo başına. Aşkım umarım iyisindir. Bugün tüm gün kuafördeydim. Kaynaklarımı taktırdım. Artık koyu saçlıyım. Pazar günü ara. Hep aklımdasın. Ailemizin selamı var. Seni seviyorum. Allah'ıma emanetsin. Şakran T3 B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Gitgide daha çok seviyorum seni. Daha çok bağlanıyorum sana. Ne yokluğun umurumda ne mesafeler en kısa sürede yanımda olman için dua ediyorum sevdiğim. İyi ki sen hep sen. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a. Ceylan'ım sen hangi derdin dermanısın söyle de o derde düşeyim güzel gözlüm. Bak Ceylan'ım kafanı beynini topla. Bizim bizden başka kimsemiz yok. Kendine iyi bak. Seni ölene kadar çok seveceğim. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a. Benim güzeller güzeli karım seni çok özledim. Allah'ın izniyle kavuşacağız. Sen hangi derdin dermanısın söyle ben de o derde düşeyim. Ceylan'ım bak kafanı topla. Bizim bizden başka kimsemiz yok. Kendine çok iyi bak. Benim aslan karım, güzel gözlü karım. Ceylan Taşkıran'dan Naciye Sarsılır anneme. Annem nasılsın? İyisindir inşallah. Gülten'den sana selam yollattım. Seni çok özledim annem. Ben dilekçe çıkarıyorum ama olmuyor. Sen çıkar anne. Az daha sabır. Allah'ım bize yeter. Kendine çok iyi bak sultanım. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz. Benim kanatsız meleğim Naciye Sarsılır radyo başına. Annem dakikan varsa evi ara. Özledim seni, kurban oldum. Bugün özlemle gül çiçeği doktora getirdim. Biraz hastalandılar ama iyisi, bir sıkıntımız yok. Kurban oldum. Kendine iyi bak. Ceylan Taşkıran'dan Veli Deveci'ye verim. Kendine iyi bak her şeyim. Az daha sabır. Biliyorum özledim. Ben de özledim ama biz yeniden bir araya geleceğiz. Her şey için çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak benim aslan kocam. Sen bize lazımsın Veli'm. Aslanın eşi de aslandır. Hadi seni o ellerinden öpüyorum Veli'm. Not İsmet Deveci kardeşim. Ben Ceylan Taşkıran. Sen de iyi ol aslan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Melihcan Ataş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Başta öncelikle abim olan Savaş Aktaş, Mahsun Aydemir, Ömer Ünal, İhsak Ünal, Emir Çelik ve şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Mevkine layık olacaksın, hakkına sahip çıkacaksın. Murat abim ben Melihcan Ataş. Menemen'de yatmakta olan Cem Cander, Anıl Peker, Agosu, Alaaddin Gümüş, Hakan Kömürcü ve şerefiyle ceza yatan herkese selamlar olsun. Bak çeneye daldık kardeşimizin. Savaş Şeymus telafi edeceğiz inşallah.
1: Savaş Kaya ve Şeymus Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Abi selamlar, aleyküm aleyküm selam. Ben Menemen T-Tipi Cezaevi. C2 koğuşuna atan Nafis Namıder Las. Aleyküm selam kardeşim benim. Şakran T4 D5 koğuşuna atan tüm abi kardeşlerime selam olsun. Bu şarkıyı onlara armağan ediyorum. Mapus damları. Ben Bayraktan Maviş, kadın kapalı B1'de olan Gülçin Cebeci, yani Maviş'in Gülçin'i radyo başına. Eğer duymuyorsa arkadaşlar, bir zahmet Gülçin'ime söyleyebilir mi? Bebeğim su, bugün faksın geldi. Ayrıyeten çıkardığın APS ulaşmadı. Senin takıldığın bir şey var ya, kız muhabbeti, sen anladın, önemli bir evrak değil. Kafana takma Gülçin'im. Ben Bayraktan Maviş, kadın kapalı B1'de olan Gülçin Cebeci aşkım. Bugün dakikam bitti, sen acil radyodan mesaj atsana. Ayrıyeten anneme haber gönder. İstediğin kadar uzakta ol, nefes olsan içimdesin. Kalbim her zaman senin ve seninle. Mavişin Gülçin'ime beretten, ben en çok sana yakışırım. Şarkısı armağan olsun, gecen güzel olsun. Murat abi, Mavişin Gülçin'ine söyler misin? Mesajlarımı duyuyor mu? Mektubu göndermiş mi? Onu çok sevdiğimi. Radyodan acil ulaşsın. İyi yayınlar Murat abim, sana da sağ ol Maviş kardeşim. Evet Gülçin kardeşim.

Muhtemelen duymuşsundur. Duyduysan sen de gereğini yaparsın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. B17 olan annesinin nefesi Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın, canımın içi. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece seninleyim. Ömrüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar arkandayım. Allah'ın bana emanet olarak verdiği evlatlarımı sana emanet ediyorum. Yaşadığım süre boyunca onların mutluluklarına şahit ettir beni. Öyle güzel yollarda yürüsünler ki senden başka kimseye muhtaç olmasınlar. Canımın içi dualarındasın. İyi kimin? Kıymetlim Onur Akın, yağmur yürekli armağan olsun. Sevim Çubukçu. Furkan, Furkan'ım selamını aldım. Furkan Çubukçu, aleyküm selam kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. T1-18 koğuşundan Soner Demirci. Aleyküm selam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim köylü Mesut Çaylak ve diğer abilerim Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Köse, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın Mızrakşen, diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, akrabalarım hep Bektaşoğlu ailesine ve Akın ailesine, ben hemen de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci'ye, eniştem Doğan Şite selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu T-tipi C-18 koğuşundan Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Kardeşim Soner Demirci, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Safter Acar, Enes Köse, canım abim Murat Bari. Kardeşim Uğur Tezcan, Oktay Özdemir, koğuşum C-18'e selamlar. Beklediğimden fazla değil, beklediğimden farklıydı hayat. Çınar Tepeli köylü Mesut Çaylak. Murat abi, T1-18 koğuşunda yatmakta olan canımın içi yakışıklı aslan kardeşim Soner Demirci. Canımın içi, bizi sakın düşünme. Burada her şey yolunda, herkes çok iyi. Evdeki herkesin selamı var. Sana aslan gibisin, ablasının paşası. Aslan gibi de çıkacaksın. Az daha sabır, her şey beklediğimizden daha güzel olacak. Seni çok seviyorum aslan kardeşim. Ben C11'den Muğla'lı Emine, B11 koşuna bulunan Meryem Çakıcı, Ezo Küleş, Ayşe Kumral başta olmak üzere ismini saymadım tüm dostlarıma selam olsun. Geceye bir söz bırakalım. En karanlık gecede bile her zaman bir ışık vardır. Sen yeter ki görmek iste, varsın geç gelsin, yeter ki şafağı kirletmesin. Çalan tüm şarkılar dostlarıma armağan olsun. Muğla'lı Emine. Ben C11'den tahliye olan Damla'yı çöz başta canım ablam Muğla'lı Emine, ablama sevgilerimle. Koğuşumda bulunan değerli arkadaşlarım Seçil, Göçer, Işıl, Ercan başta olmak üzere tüm C11 koğuşuna sevgilerimi iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Geceye bir söz bırakalım. İnsan en çok geceyi sever. Çünkü tüm maskelerin düştü. Herkesin sadece kendi gerçeğiyle baş başa kaldığı tek andır karanlık. Tüm çalan şarkılar sizlere armağan olsun. Damla'yı çöz. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T1'den Berdan, Batın, Doğanay, Ceviz Kıran ve Tatü İsmet Tari. Aleykümselam kardeşlerim. Gece bir söz. Bu hayatta herkes bir yaşam seçer, seçtiği yaşamın bedelini öder. Bırakın şimdi suçu kadere atmakta. Canseverden Kurşunlar Yağdırırım şarkısı armağan olsun. Biz Berdan, Doğanay, Ceviz Kıran ve Tatü İsmet Tari. Can ablam Başak, Ceviz Kıran, Ece, İvak size de selam olsun. Murat abi, biz T1'den Berdan, Batın, Doğan'a, Ceviz Kıran ve Tatü İsmet Tari. İsteseydik ışığımıza koşanlarla ordu kurardık ama biz karanlığımızdan kaçmayanları tercih ettik. Unutmayın ki bu hayatta kimse vazgeçilmez değildir. Bunu en iyi vazgeçtiklerimiz bilir. Gece Şura İskender'de yalancı şarkısı armağan ediyoruz. Biz Tatü İsmet Tari ve Berdan, Batın, Doğan'a, Ceviz Kıran. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan, Şakran 4 nolda yatan abim Ercan Doğan abi. Haber sal, çocukları tanıdık, Sübyan'da tanıdıklara söyle. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Nazlı Doğan, annem sıkma canını. Bugün Kuzey'in her şeyini aldım, pazartesi yatıracağım. Şikayetçiyi de bulmaya çalışıyorum. Çocuk Sübyan'da yatan sarı bebem Kuzey Doğan, sıkma canını. Ablam kurtaracağım seni oradan, bir hafta dayan göz bebeğim, seni çok seviyorum. Ömer, Mire, Arda, Demir sizleri de çok seviyorum. Bir hafta sonra kavuşacağız inşallah. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan, Şakran kadın kapalıda yatmakta olan her şeyim kadın. Annem Nazlı Doğan, seni çok seviyorum. Sana kavuşmayı beklerken kuzeyim de girdi annem. Sıkma canını Rabbim büyük annem. Abi Mercan Doğan, abi Sübyan'a haber salarsan, bizi tanıyan arkadaşlara duyurursan, siz de haber salın, Kuzey cezaevine girdi. İnşallah çıkaracağım anne. Atılgan, canım benim evdeyim. Aytaç'ın ayağı tekrardan alçıya aldılar. Atılgan, dün Aytaç avukat görüştüm, güzel bir şey dedi. Bakalım hayırlısı. Evde Aytaç bugün. Yarın ne olur bilmem ama seni hepimiz çok seviyoruz. Seni bekliyoruz.
İyi akşamlar Murat kardeşim ben.

bir ol Ercan sağlasın abim benim. John bir koş Nihat Bank'la olan canım kızım Işıl Ercan. Kızım telefon hala düzelmedi mi? Ama ben seni çok özledim. O kadar özledim ki burnumun direği sızlıyor. Telefon düzelince ne olursun hemen beni ara güzel kızım. Seni çok seviyorum, iyi ki benim kızımsın. Rafet El Roman'dan Seni Seviyorum şarkısını sana armağan ediyorum. Bu mesajı da okuyayım. Sonra bir şarkı. Sonrasında da kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir bölümünü paylaşacağım. Hem kendimi hem sizleri dinlendirelim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Can Özkan. Aleyküm selam Can Özkan'ım. Öncelikle değerli abim Hüseyin Enç başta olmak üzere Emrecan Doğan, Orhan Özcan, Gökhan Ergün, Eko Birlik, İbrahim Acar, Kadir Sara, Görkem Kepenek, Cihan Akın, Şakir Söylemez, Mustafa Akın, Emir Kızılay, tüm değerli canlarımıza baki selamlar olsun. Her yerde biz varız ya da bizden birileri, sevgilerimle Can Özkan. Değerli abim Hüseyin Enç, Yakup Genç, İsa Genç, Çınar Birlik, Durmuş Mankır, tüm değerli abi dostlarımıza baki selamlar olsun. Özgür günlerde görüşmek ümidiyle. Her yerde biz varız ya da bizden birileri, sevgilerimle Can Özkan. Kardeşlerim, dediğimiz gibi hemen bir şarkıdan sonra 20 dakika takriben sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönülden Gönüle.

0: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 Koğuş'tan Oğuzhan Oran. Namı der Limon Tepeli Oğuz'u. Burada kader birliği yaptım. Dostlarım Mami, Varlı, Hasan, Alkan, Durmuş, Akgün ve kardeşlerim Mustafa, Çağrı, Savaş. Hüseyin Dağdelen, Mehmet Dağdelen, Alişan, Batuhan, Başar, Ümit Başaran, Furkan, Karsı ve Aslan Yerim, Mehmet Erüş'e, Müslüm, Güçses'ten, Tutku şarkısı armağan ediyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Ayağı taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. İstisnalar hariç tüm Limon Tepelilere selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 Koğuş'tan Mehmet Erüş. Aynı kurumda bulundum. B6 Koğuş'tan Erkan Öztürk, namı der Hızlı ve Bucalı Memdo abiler ve aynı koğuştaki kardeşlerim olan Emir Uzun, Muhammed Karagöl, Ercan Öztürk ve Sarı'ya selam olsun. Akabinde B1 koğuşuna bulunan Şehmuz Şengül, Hırçın Çocuk ve koğuşta bana kardeşlik yapan Furkan Tekin, Arjin Kurt'a selam olsun. Hepimiz Allah kurtarsın. Aynur Polat'tan Esmer'e şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 Koğuşu'ndan Mehmet Erüş. Burada kader birliği yaptım. Başta Aslan abim Oğuzhan Oran, namı der Limon Tepeli Ozi. Mami Varlı, dostlarım Mustafa Çağrı, Savaş, Hasan, Alkan, Alişan, Furkan Karslı, Hüseyin Dağdelen ve Aslan kardeşim Muhammed Emin Çeliğe. Gökhan Doğanay'dan Bilsen şarkısını armağan ediyorum. Gece söz bırakmak istiyorum. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 Koğuşu'ndan Mehmet Dağdelen. Burada kader birliği yaptım. Abilerim Oğuzhan Oran, namı der Limon Tepeli Ozi. Mami Varlı, akabinde aynı kurumda farklı koğuşlarda bulunan aslan abilerim ve kardeşlerim Arda Bilge Bulut, Nurullah Kaya, Cumali Kasır, Onur Kasır, Seyitcan Aydın, Vural Karabulut, Hacı Ali Tüdaş ve aslan kuzenlerim Hüseyin Dağdelen, Muhammed Tekgöz, Ahmet Kaya'dan Arka Mahalle şarkısı armağan olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sizin ateşle yaklaşamadığınız insanların içinden geçerek geldik biz bugünlere. Ben Menemen A15 Koğuşu'ndan Hızır Amak. Başta koğuşumuzun derli abileri Sinan'da, Rafet Kale olmak üzere Foçalı, Levent Mustafa, Baran Aman, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Hasanlı Sefiri, Polat Kayık, Hamza Sönmez, Resul Aktaş, bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen A15 Koğuşu'ndan Berke Keren. Başta can abilerim Sinan'da, Rafet Kale olmak üzere Çimen Tepeli, Gözlük yani Erdem Çakıcı, Onur Yıldız, Diyar Halitoğlu, Zana Gezer, Uğur Saygı, Levent Tekin. Aynı ve farklı kurumda olan abi kardeşlerim canım kanım Furkan Aslan, Kerem Demirli, Doğukan Altun, Baran Eroğlu, Aykut Çiçek, bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale. Değerli dost abi kardeşlerim Bekir Güler, Ekrem Biliç, Ali Korkmaz, Şükrü Kaya, Caner Görgün, Ferhat Karatay, Yasin Baran Aydır, Oğuz Peker, Murat Kayhan, Resul Aktaş, Yahya Şimşek. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemen A15 Koğuşu'ndan Erdem Çakırcı yani Çimen Tepeli, Gözlük başta canım kanım abim Rafet Kale, dayım Sinan'da, abilerim kardeşlerim Berke Keren, Uğur Saygı, Onur Yıldız, Diyar Halitoğlu, Hamza Sönmez, Polat Kaçık, Zana Gezer, Hızır, Mücahit Amak, Baran Aman, aynı kurumda bulunan Hasan Yüksek, Yiğitcan Parlaga, bin selam olsun. Geç gelen teselli, idamdan sonra gelen affa benzer, sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Erdem kardeşim. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, kıymetli dostlarım Yıldızlı Muro, Özgür Dikenova, Hüseyin Saldıra, Yunus Adar, Özgür ve Özgün Çakmak, Yiğit Yılmaz, Ferdi Demir, Diyar Halitoğlu, Taha Bahalla, Güney, hepinize bin selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğimle. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, derdi dostlarım Halil Üzek, Recep Yıldırım, Ercan Koçak, Aydıncan Yerli, Serhat Çelik, Ömer Tadır, Kürşat Bilgin, Emre Özdemir, hepinize bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, değerli kardeşlerim Mustafa Güneş, Fatih Durmaz, Mahfican, Kürşat Akkaya, Candar Sulova, Batuhan Tutar, Yusuf İslam Ergül, Baran Büyüksu, Cihan Yolu'a da bin selam olsun. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, başta can abim Sinan'da, Ali Demir, Sercan Sarıkaya, Yavuz Selim Baydar, Zeki Kaya kardeşlerim Berke Keren, Onur Yıldız, Mustafa Baran Oluk, Kaji, Hızır Mücahit Amak, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Levent Terin'e bin selam olsun. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla

0: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B18'den Aziz Yıldırım. Kader birli yaptım. Başlı aslan abilerim Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz abim olmak üzere dostlarım Afvan, Yılmaz, Kerim, Bakır, Utku Büyüme, Ozan, Ahmet Kartal, Mete Dökme, Suat Korkmaz, Novan Baltalı, Hakan Uçar, Mustafa Kamber ve kardeş koğuşumuzda bulunan mahalle çocukları Ozan Yazar ve Özcan Yazar'a selamlarım. Bakidir gece söz, babalar sözünü tutar. Ben Aziz Yıldırım. Ben T1B18'den Aziz Yıldırım. Aynı kurum ve kampüste bulundum. Başta Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere can dostlarım başta Davut Baran, Affan Yılmaz, Ömer Baran, Yiğit Yenici, Apo Yenici, Gökdeniz Yenici, Şehmus Akbulut, Emir Yıldırım, Çetin Ayboya selamlarım. Bakidir gece söz. Alem denen çarşının sarrafıyız. Kim altın, kim gümüş elbet biliriz. Bertaraf şarkısı armağan olsun. Ben Aziz Yıldırım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B18'den Affan Yılmaz. Aynı kurum ve kampüste başta kader birliği yaptığım Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz abilerim aynı kurum ve kampüste bulundum. Aziz Yıldırım, Mete Dökme, Kerim Bakır, Fırat Korkmaz, Mertcan Doğanay, Esat Candar, Emir Yıldırım, Apo Yenici, Gökdeniz Yenici, Emirhan Kocaeli'ne selamlarım. Bakidir gece söz. Kah çıkarım gökyüzüne seyrederim, alemi kah iner yeryüzüne seyreder alem beni. Bu derlere güzel bir şarkı armağan olsun. Ben Affan Yılmaz. Ben T1B18'den Halil Karagöz, can parçaları dostlarım ve kardeşlerim Sercan Sayar, Affan Yılmaz, Mete Dökme, Fırat Korkmaz, Balon, Numan, Hakan Uçar, A7 Atan, Canlar Eski İzmirli, Ozan Yazar ve Özcan Yazar, Berkay Özer, Gürbüz abiye sizlere selam olsun. Kadın kapalıda yatan prensesime de selam olsun. Not: sabır öyle bir sen kopacak ip ki sen kopacak sanırsın, o gittikçe güçlenir. Sen bitecek sanarsın, o gittikçe çoğalır. Ben Halil Karagöz. Berhan Teliman yani zanlı aslan abim, özlenen ve beklenensin. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Elbet açılacak kilitli kapılar. Bu esaret son bulacak. Kardeşlerin her zaman yanında. Yarınımız yok bizim. Dün fark etmiyordu, bugün hiç fark etmiyor. Esaret altında bile duruşunu bozmayan aslan abim Berhan Teliman. Emirhan Yiğit abiye de selamlar. Aslan abim Berhan Teliman'a Ahmet Kaya'dan ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delicesine şarkı sarman olsun. Saygılarla ben Bayraklı'dan yarınsız Reşat Tony'yim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuştan Emirhan Yiğit. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Benim için değer ve önem arz eden dostlar Hüseyin Şimşek, canım kanım Berhan Teliman yani zanlı. Abim Burak Yiğit, Yusuf Kaymaz, Eşkıya Mehmet Ali, Alak Furkan, Kaçar, Mayke, Alican, Yaşar, Doğukan, Daşik, Serhat Arca, Talha Aslan, Vedat Budak, Muhammed Kırgıl, Ahmetcan Öztürk, Ünal Ak Yıldız, Berk Odabaş ismini zikrettiğim canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani zanlı der ki dünya ve içindekilerden korkan namerttir. Bazı yaşamlar ölümden beterdir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koşuna yatmakta olan Serhat Yalçı yani Basmaneli. Velo aleyküm selam Serhat kardeşim. Benim için değerli olan canlar liderimiz Hüseyin Şimşek, canımız kanımız aslan Berhan Teliman yani zanlı başta olmak üzere Ömer Koçu, Melika Ampalalı, Cüneyt Çetin, Resul Pervane, Ergün Pervane, Taner Subaşı, Fuat Afindi, Kadir ve Ruhat Üstünda, Yusuf Ateş, Çıran Ateş, bu derlere selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani zanlı der ki dost ve düşman iyi bilsin ki ben dostluğu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanımı da. Her şeyin günü zamanı geldiğinde sakın korkmayın, düşman değil dostlarımın sessizliği için, yani dostlarımın sessizliği için geleceğim saygılarımla.
1: Savaş Kaya ve Şehmus Kurcan katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Ehsan. Aleyküm selam Mert kardeşim. Abim Erkan Yılmaz, Mehmet Yücel, Ahmet Ufak, Murat Başaran, Namıder Direş, Yılmaz Özen, Oğuzhan Ufak, Kürşat, Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Cuma Uluş dostu, Mahir Acar, Barankadan Ferhat Kalender, Ekrem Bayraktar, Arif Öztopkara, Faruk Çelik, Oğulcan Bakırcı, Ferdi Koç, Servet Tekin, Aslan kardeşim, Agit Arslan, Aydın E-Tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Şakran T2A8 koşuna yatan değerli abim Soner Meç ve Hamit Elmas Sidar Erol T1B11'de yatan değerli abim Erhan Teker ve Cemal Yıldırım. T3A13'de yatan abim Mustafa Turan, namı der Mute, Aykut Polat, T4'te yatan değerli abim Suat Konuk, can dostum Altan Dursun, Mahsun Oz, Mevlüt Saymaz, Cengiz Özdemir, A1'de yatan dostum Velat Arslan, Şakran Açık'ta yatan abim Selahattin Salman, Aydın E-Tipi'nde yatan Zafer Arslan, bu değerlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan, Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran T1B11'de yatan değerli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan değerli abim Soner Meç, Hamit Elmas, Sidar Erol, T3'te yatan dostum İzzet Karakaya, Hazar Soydoğan, T2'de yatan dostum Mert Aydın, T4'te yatan değerli abim Suat Konuk, can dostum Altan Dursun, Mahsun Oz, Cengiz Özdemir, Mevlüt Saymaz, A1'de yatan dostum Velat Arslan, Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman, Aydın E-Tipi'nde yatan Zafer Arslan, bu değerlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük yollarında diken olurum elbet bir gün. Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B11'den Kepçe Eren Dinçer. Aleykümselam Eren kardeşim. Senin sesinden başta Aslan abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, abim Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, dayım Akındal, canlarım olan Aslan abim Cio Yaşar Doğanay, amcam Recep Övür, Erhan Teker, Vedat Vermez, Hasan Kula, Orhan Atul, Kadir Özkurt, Bozo Uçan Kuş, Aza Çalıkılıç, Edip Ünal, bu dost ve abilerime selam ediyorum. T1B11 koğuşuna Tan Taşçı'dan gidişat şarkısı armağan olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl. Ben T1B11'den Eren Dinçer yani Kepçe. Aleykümselam Eren kardeşim. Abi senin aracılığına Gürkan Tilki, Devran Tercan, Enes Genç, Esat Tuna Akdeniz, Atakan Koçak, Varan Berşek, Kadir Tosun, Diyar Gündüz, Umut Kaygısız, Ali Şantaş, Batu Şimşek, bu abi dostlarıma selam olsun. Gecenin şarkıları abim Fırat Gizgin, dayım Erkan Ecellioğlu ve abim Berdan Doğanay Ceviz Kıran'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere. Aleykümselam Atakan kardeşim. Buradan senin aracılığınla değerli dost ve abilerime sesleniyorum. Başta değerli olan Escobar abim Fırat Gizgin, Kuruçay'ın lideri Erkan Ecellioğlu ve benim için değerli olan dost kardeşlerim Erhan Teker, Orik, Orhan Atu, Berhan Batın, Doğanay Örnekköy'den, Cix, Cemal Yıldırım, Yeşilyurt'tan, Öcü, Özcan Kırım, Furkan Alkaş, Cio, Yaşar, Doğanay, Mustafa, Doğan Dede, Emer Kadir Öztürk yani Raftik, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkılıç'a. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere, buradan senin aracılığıyla dost kardeşlere sesleniyorum. Ercüment Er Yılmaz, Olcay Er Yılmaz, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Volkan Kızılyel, Berke Gezersoy, Ahmet Teker, Salih Şen, Samet Özdemir, İbrahim Özdemir, Tolgahan Balcı, Yılmaz Can Çekici, Altan Serin, Kobilay Serbest, bu derdilere tüm çalan şarkılar armağan olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. İyilerin intikamı kötülerin günahından daha acı. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11'den Orhan Atu yani Orik. Aleykümselam Orhan kardeşim. Başta Escobar abimiz Fırat Gizgin olmak üzere liderimiz Erkan Ecellioğlu, dostum Erhan Peker, can dostlarım Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, Hasan Kula, Cio Yaşar Doğanay, Akındal, Eren Dinçer, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Atakan Karadere, Cix, Cemal Yıldırım, dayımız Mehmet Öncü, bu derlere selam olsun. Çalan tüm şarkılar Erkan Ecellioğlu, Hasan Kula ve Berdan Doğanay, Ceviz Kıran'a armağan olsun. Murat abi ben T1B11'den Orhan Asu yani Orik, senin aracılığınla dost abi kardeşlerime sesleniyorum. Furkan Çubukçu, Azat Erol, Furkan Bildirici, İbrahim Ethem, Baran, Mert Ceyhan, Furkan Yanık, Enes Köse, Aral Kotman, Vedat Budak, Gökhan Er, hepinize bin selam olsun. Çalan tüm şarkılar abim Fırat Gizgin ve Erhan Peker'e armağan olsun. Selamünaleyküm Can abim, ben Berdan Batın, Doğanay Ceviz Kıran. Aleykümselam Berdan kardeşim. Başta babam Reis Doğanay, Ceviz Kıran ve Ceviz Kıran kanı taşıyan herkese selam olsun. Ayrıca abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, dayım Ali Turap Diyentüs kardeşim, Cio Yaşar Doğanay, canlarım Akındal, Hasan Kula, Erhan Teker, Ercan Bali, Vedat Vermez, Dede Emer, Yusuf Vak, Eren Dinçer, Furkan Alkaş, Orik, Orhan, Bozu, Yusuf, Azat Çalıkılıç, Buca, F'de olan Mert Aslan'a, Kabadayı, Yunus Sepet Ören'e bin selam olsun. Şarkılar

0: T1 B11 koğuşuna armağan olsun. Ayrıca sana da selam olsun. Kral insan Murat Bingöl, estağfurullah, sağ olasın Bardan kardeşim. Selamünaleyküm güzel insan Murat abim. Ben T1 B11'den Bardan Batın Doğanay. Ablam Başak İvak ceviz kıran. Ece Ulaka yarın ceviz kıran Meltem Beydilli ablalarıma. Tülay Çakmak, Meltem Toprak'ta halam Çağlar Beydilli. Kardeşim Bozo'nun derlisi Bursa'nın de kardeşime. Ayrıca Tepecik, Murteke, Kuruçay'la tüm abla ve kız kardeşlerime. Selam olsun bugün çalan en güzel şarkılar ablam Başak İvak ceviz kırana ve Ece Ulaka armağan olsun. Ben Berşan Batın Doğanay.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden.
2: Sokakta cebinde adresim bulunmuş, başım belada, tabancam unutmuşum helada, nereden baksan tutar.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Murat Süer. Aleykümselam Murat kardeşim. Kırıklar fe tipinde yatan dayım Şahin Başboya bin selam olsun. Dayımın ellerinden öperim. Şakranda yatan Hogir Oktay dayıma da sofrasını paylaştı. Dost ve kardeşlerine de selamlar olsun. Beklenensiniz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çınar Başboya. Aleykümselam Çınar kardeşim. Amcam Şahin Başboya selam eder, ellerinden öperim. Aslan amcam, oralar kime kaldı ki bize kalsın, özgürlük yakındır amcam. Şakranda yatan Hogir Oktay amcama da bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kırıklar. F tipinde yatan Azat, aleykümselam Azat kardeşim. Cezaevinde yatan dost ve kardeşleri bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben İlhan Başboğa. Aleykümselam İlhan kardeşim. Başta Kırıklar. F tipinde yatan kardeşim Şahin Başboğa ve Şakranda yatan Hogir Oktay, Vedat adı güzel Azat Oktay. İsmini sayamadım, bütün dost ve kardeşlere bin selam olsun. Beklenen ve özlenensiniz. Bir gün güneş sizin için de doğacak. Murat abi, ben İlhan Başboğa. Bucak Kırıklar. F tipinde yatmakta olan kardeşim Şahin Başboğa'ya selamlarımı iletir. Gözlerinden öper, özgür yarınlar dilerim. Şakran Üçlü'nde yatan kardeşim Hogir Oktay'a da selamlarımı, dualarımı iletiyorum. Allah yar yardımcınız olsun. Her şeyin güzel olması dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Ahmet Kaya yaşamadın sen şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm öncelikle Murat abi, ben Kadife Kale'den Devrim Kara Aslan. Aleykümselam Devrim kardeşim. Buca Kırıklar F tipinde yatan abim Şahin Başboğa abime selamlarımı iletiyorum. Şakran Üçlü'nde yatan dayım Hogir Oktay'a da selamlarımı iletir. Gözlerinden ellerinden öperim. Akabinde kader ortaklığı yaptığım Aydın Bayram ve Barış Alabay, Azat Oktay, Recep Acar abilerime de çok selamlarımı ve dualarımı iletiyorum. Binoğlu'da yatan Egemen Dağ amcama da çok selamlar. Dik durursam sığınak, eğilirsem basamak olursun. Abilerim, dayılarım, dualarımız, umutlarımız sizin. Ahmet Kaya yaşamadın sen şarkısını armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Atakan Lüder. Aleykümselam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar kardeşlerim Atakan, Koçak Uğurcan, Bilgi Bertuğ, Er Öz Yılmaz, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm T2A1 koğuşuna, ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Lüder. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sergen Gürgür. Aleykümselam Sergen kardeşim. Babam, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kavun Hasan. Aleykümselam Hasan kardeşim. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar, yani Gio. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum. Seninle beraber tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziyiz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar, yani Gio. Murat abi, ben Paşam Gürgür. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi, bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Sizleri seven Paşam Gürgür. Abi, ben Sergen Gürgür, başlar reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbrum, Murat Can, Yıldız Baran Kayalar. Sizleri seven Sergen Gürgür. Murat abi ben Çakır, İsmail abim atam, Eyüp Gürgür ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta atam, reisim Eyüp Gürgür ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak, bizi merak etme. Dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun, Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan

0: Mevlüt Çetin, baş aleyküm selam Mevlüt kardeşim. Buradan derlilerim olan başta dostum Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Ankaralı Paşataş'tan Torbalı'dan Eko, diğer koğuşta ve kurumda olan Kürşat Bilgin, Polat Küleş, Caner Güngör, Alkan Çelik, Can kardeşim Doğukan, Seyhan, Rezan, Yavuz Poçalı, Eren Yılmaz, Onur yaşamaktan üstündür. Şerefli yatan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Selamun aleyküm Murat abi, ben Menemen B8'de yatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoki, aleyküm selam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kader birliği yaptım Ankaralı Paşataş'tan Mardinli Eko, Berkay Kaya, Mevlüt Çetinbaş, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emrah Kızılaltun, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi ve akabinde diğer kurumda bulunan İki Gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Çiçek Emoş Tayfun Akar, Okan Efe, Alican Ceylan, Enes Küçük Kalfa, bu isimleri zikrettiğim abi dostlarıma selamlarım bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, sıradaki çalan şarkılar şerefli yatan tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Torbalı'dan Eko yani Ekrem Kahraman oğulları, aleyküm selam Ekrem kardeşim. Koğuşumuzda derlerim olan başta bize öncülük yapan Paşataş'tan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Mevlüt Çetinbaş, Yunus Emrah Kızılaltun, Hüseyin Ayvaz Poçalı, Eren Gedizli, Berkay Kaya, Yılmaz Değer, koğuş ve kurumda olan başta Polat Küleş, can dostum Hasan Saraç, Azat Karaca, Ramazan Kömürcü, Arda Üstün, bu ismini zikrettiğim canlara selamlarım bakidir. Asil bir yalnızlık sahte bir kalabalıktan iyidir. Ben Torbalı Atatürk Mahallesi'nden Eko. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Foçalı Eren Yılmaz, aleyküm selam Eren kardeşim. Derdilerim olan başta koğuşun adaletini sağlayan Ankaralı Paşataş'tan abim Aslan abim Yunus Emrah Kızılaltun, Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Torbalı'dan Eko 47, Mevlüt Çetinbaş, Asarlık'tan Ozan ve Gediz'den Berkay Kaya, Ozan Doğru, diğer koğuş ve kurumlarda olan Levent Tekin dostlarım, Hasan Ekinci, Hüseyin Ekinci, bu abi ve dostlarıma selamlarım bakidir. Bu derlere Gökhan Doğanay'dan Durak şarkısı sizlere gelsin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Ankaralı Paşataş'tan aleykümselam Paşa kardeşim. Derlerime hitaben başta Aslan babam Çakır Umut Taş'tan ve amcam Ali Haydar Taş'tan Polat Küleş ve burada kader birliği yaptım dostlarım başta Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, dostum Yunus Emrah Kızıl Altun yani Arap Emrah, Mevlüt Çetinbaş, İki Gözüm Torbalı'dan Eko Poçalı, Eren Yılmaz Gediz'den Berkay Kaya, Hasarlık'tan Ozan Doğru ve Şakran Kapalı'daki derleme ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kurtlarla gezmek zorunda kalsam da sofram genişlesin diye çakallarla aynı masada oturmam. Enver Yılmaz'dan Sensiz Kıyamet Gibiyim, bu canlara armağan olsun Paşataş'tan.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla

nereden baksan. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu A12 koçtan Gökhan Karakoç, öncelikle değerli kardeşim Serhat Tayhan yani Mışko, akabinde Mert Ütücü, İbrahim Akar, Adem Çalp, Mahmut Tunç, Emir Cankaya, Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Burak Çınar, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Engin Turan, Vedat Şan, Müfitcan Dülger, Fırat Acıbuca, Kürşat Akkaya, Mehmet Madak, Can Yüzgeç, Ferhat Türkmen, Sergen ve Gökdeniz Gezgin. Ayrıca ödemişte tipinde bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Koç Açık'ta bulunan Koray Öztürk, Mert Pek, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Uğur Ece, Ömer Aykaç, Sedat Temur ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Aslında iki şey yıkar insanı, bir dostundan gelen ihanet, iki düşmanından gelen merhamet. Gökhan Karakoç. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu A12 koçtan Mert Ütücü, benim için kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç başta olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan yani Mışko, Manisalı İbrahim Akar, Berk Bakırcı, Şahin Engin, Bengin Orhan, Çağrı Polat, Ferit Kutlu Bey, Adem Çat, Azat Demirhan, Gemici, Osman Arman, Eleftos Yunus Kaya, Serkan Dünçer, Emir Acar, Veli Kızıltepe, Çetin ve Azat Kızıltepe, Ahmet Can Çoru, Ferhat Sayman, bu ismini saydım canlara bin bir selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır Mert Ütücü.

kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık. Kaldığımız yerden devam. Abi hayırlı akşamlar, sağ ol kardeşim. Ali Aşakran, T1A3'te yatmakta olan Yiğit Ahmet Altınbay'a ailesinden, nişanlısından selamlar. Dikkat et kendine, seni çok seviyoruz, aklın bizde olmasın, sağlığına odaklan. İyi bak kendine, bizi de kendini de üzme. Geçecek inşallah, sabır, her şey yoluna girecek. Biz de burada senin için savaşıyoruz. Bugün aramadın, yarın hep birlikte aramanı bekleyeceğiz. Annenden sana. Annenden sana selamlar demiş kardeşim. Hemen şöyle kaldığımız yerden. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Biz Murat Çok Çalış, Hatice Efecan. Aleyküm selam kardeşlerim. İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu B1'de yatan ballı kaymağımız Şaziye Aydın için bütün dualarımız seninle. Özgürlük en kısa zamanda senin olsun. Seni çok seven, hasretle bekleyen sevdiklerim var. Uygar Doğanay'dan Oy Hasret şarkısı güzelimize armağan olsun. Selam Murat abim, aleyküm selam kardeşim. Savaş Aktaş, ömrüm, çocukluk sevdamıyız biz. Seni gördük, daha da iyi olduk. En güzel günler yakındır. Ben inanıyorum seni oradan aşkla gelip alacağım. Az sabır, daha aslan kocam benim. Sen benim kaderimsin ve ben bir ömür bu kaderime başta eğerim, dizde çökerim, konu sen olunca. Seni çok seviyorum, çocuklarımın aslan babası Savaş'ım. Savaş Aktaş, senin yanında olmak benim için sıradan bir şey değil. Şimdi yanında bulunan insanların yerinde olmak için neleri göze almazdım. Senin kokunu, sesini, bir bakışını bile özlüyorum. Yanındakiler sana iyi baksın, kıymetini bilsin. Çünkü ben uzaktan seni özlemekle yetiniyorum. Oysa tek istediğim başımı omzuna koyup geldim kocam diyebilmek Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam kardeşim. Şakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan aşkım Sudem radyo başına. Ömrüm, seni gördüm, çok çok iyiydin. Hayatımın anlamı, yaşama sebebim. Halana söyle, babaanneyi arayacakmış. Az kaldı, sabır ömrüm. Baran Demet oğul oğlu şarkısı, hayatım Sude'ye gelsin. Murat abi sana da selam olsun. Cansın, sağ ol kardeşim benim. Aleyküm selam. Selamünaleyküm, aleyküm selam Gökhan kardeşim. Ben Gökhan Ergül, yılların eskitemediği Murat Bingöl. Nasıl oldun abi? Aman iyi bak kendine, az kaldı çıkıyoruz. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol kardeşim Gökhan Ergül. Gökhan'ım inşallah iyi olacağız. İnşallah. Hani biraz önce de böyle az öz bir şeyler söyledim. Genel anlamda kendimize yapıyoruz. İşin neticesinde kendimize yapıyoruz. Başka yaptığımız bir şey yok. O yüzden hatalı olan biziz. Bakmıyoruz, zaman ayırmıyoruz. Stres, problem, sorun hep kafaya taka taka tak. Bir yerde bir yara açıyor bize. İnşallah Allah selametlik versin. İyi oluruz Allah'ın izniyle Gökhan'ım. Ben Gökhan Ergül. Zarif olmayan bir aşkın hayalini kurmak çok zor ve dipnot. Kadın kapalı belki, mektubun geldi kır çiçeği. Murat abi, Seçil Gür'den Sevim Çiçek şarkısı ricam olur. Sevgilerle Gökhan Ergül. Murat abi kolay gelsin. Bir kır çiçeği der ki, bir sevgi akılda ve zihinde yer etmişse ne de gidişler ne de kaçışlar çare değildir. Herkese iyi akşamlar, sevgilerle Gökhan Ergül. Ben hemen A15 koğuşu Hızır Amak sevgilim. Seni çok seviyorum, iyi ki benimsin. Bu mesafeler, bu duvarlar bizim sevgimizin yanında. Çok küçük duamda ve hayalimde sensin. Kendine çok iyi bak. Pazartesi günü kesin ara, bir şey söyleyeceğim sana. Çok önemli Hızır Amak. Hemen sayfamızı yenileyelim. Kaldığımız yerden devam. Ben T4 A8 koğuşundan İbrahim Akbaş koğuşumuzda bulunan abi dost kardeşlerim Mamit Tutkun, Orhan Yağcı, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Enis Turacı, Oğuzcan Aslan, Ahmet Deder, Emin Torul, Tatüdayı, Murat Vatansever'e bin selam olsun. B16 koğuşuna bulunan soyadı gibi Aslan abim Ferhat Arslan, canlarım abim Kınalı Ekrem, Birlik Çınar, Birlik Yusuf Tokay, Aydın Bıçakçı, Murat Ayata, Doğukan Öz ve Sait Sayım'a bin selam olsun. Yiğitliğin son kademesi düşmanıyla beraber seyircisini de kendine hayran bıraktırandır. Ben İbrahim Akbaş. Ben T4 A8 koğuşundan Doğukan Erdoğan koğuşumda bulunan abilerim Mami Tutkun, Orhan Yacım, Mehmet Evin kardeşlerim Enes Turacı, Olcan Aslan yani Kopo, İbo Akbaş yani Köfte, Ahmet Deder, Tatüdayı, Emir Tuğrul, Murat Sever'e bin selam olsun. B16'da kardeş koğuşunda canım kanım Öz abim Ferhat Arslan'a bin selam olsun. Sait Sayma da bin selam olsun. Gece Ferhat abimin sözünü bırakıyorum. Cam gibi insanlardık, onlar kırmayı seçince biz de kesmeyi seçtik. Altındağlı Doğukan Erdoğan.
Ben T4 A8 koğuşundan Mami Tutkun, koğuşumda bulunan abilerim, kardeşlerim Orhan Yağcı, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Enis Turacı, Oğuzcan Aslan yani Kopo, İbrahim Akbaş yani Köfte, Tatü Dayı, Emin Torul, Murat Vatansever'e bin selam olsun. Akabinde B16 kardeş koğuşumuzda bulunan kuzenim, abim soy ismi gibi Aslan olan Tarat Arslan abime bin selam ederim. Başka kurumda bulunan abim Yunus Tutkun, Sait Sayın, Serdar Sönmez, Muhammed Varsak, Şahin Sincar, buradan selamlarımı iletiyorum. Biz hiçbir şeyi unutmayız, sadece erteleriz. Ben Mehmet Tutkun. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, zor zamanlar güzel kapılar açar, sabret. Allah büyüktür, ben de bir gün seni oradan alacağım, sana kavuştuğum gün dünyalar bizim olacak. Az zaman var, inşallah yanımızda olacaksın yakışıklı kocam. Ömrümü yollarına feda ettim, senden gelen dertler başım üstüne. Kurban oldum, biziz, kendine iyi bak. Şakran'da yatan Çetin Kızıltepe, fırtınada büyüyen rüzgarda sarsılmaz, seni sevmezler ama iyi tanırlar. Yaşadığımı her mutluluğun bedelini ödedik, sen de kaybetme korkusu yok, kazanamayacağın oyunu bozarsın, çaba bizim hüküm Allah'ın. Şu bataklıktan bir çıkalım, en güzel çiçeği biz açacağız, güzel günler yakındır, kendine iyi bak canım kocam. Murat abim sana da selamlar, aleyküm selam kardeşim benim. Şakran'da yatmakta olan Veli Kızıltepe, önemli olan asalet değil cesarettir, cesaretine kimse yetişemez, yıkılana kadar değil yok olana kadar dik duracağız. Yaşadın hayatın hakkını verdin, özgürlüğün bedel istiyor, bedel ödeniyor aslanım, en kısa zamanda yanımızdasın. Çakalların hükmü aslanlar gelene kadar, Aycan Kızıltepe'ye selam, abam elbet bir gün sen de geleceksin. Murat abim sana da selamlar, yaban gülüm şarkısı yakışıklıma armağan olsun, aleyküm selam kardeşim benim. Şakran'da yatmakta olan gözüm, gönlüm, her şeyim Veli Kızıltepe, biz iyi sen de iyi ol bir tane. Mesafeler bizi ayrı bırakabilir ama sevme engel değil. Öpüyorum seni Azat Kızıltepe. Bugün en güzel günün, tek prensesin dünyaya geldi. Kaymak kızım aynı sana benziyor aslanım. Allah sizi bir an önce kavuştursun. Ne de olsa reisin kızı, sıkıntı yok, babası her şeyi halleder. Öpüyorum seni reisim. Kadın kapalı B11'de yatan benim ömrüm, dünyam, her şeyim, gözümün bebeği Dilara Küleş. Annem biziz, merak etme, bir sıkıntı yok annem. Eşyalarını yatırdık bugün Batuhan ama Hürmüz'ün almamışlar, yakını olması gerekiyormuş, o yüzden seninkiler yattı annem, seni çok seviyorum, öpüyorum Ezra'ya, Hürmüz'e çok selamlar, Allah'a emanet olun. Kadın kapalı B1'de yatan canım kızım Sevim Küleş, bizler iyiyiz, merak etme annem. Sen iyi ol, sıkıntı yok, seni çok seviyorum. Ebru'ya selamlar, Allah'a emanet olun. Şakran'da yatmakta olan Azat Kızıltepe, annem bugün prensesin dünyaya geldi, aynı sana benziyorum. Kaymak kızım sen de bir gelsen, her şey çok güzel olacak. Senin yokluğunu aratmayan baban var, gözün arkada kalmasın. Tahtını biz kurduk, bahtını Rabbim güzel eyler. Biz iyiyiz, sen de iyi ol, bize yeter. Öpüyorum seni aslan parçam. Murat abi sana da selamlar, aleyküm selam ablam. Bahtı güzel olsun inşallah. Şakran'da yatmakta olan Azat Kızıltepe, gönlümün aslanı. Ben iyiyim, yarın eve çıkacağım, pazartesi sana geleceğim. Kızımız aynı sana benziyor. Çok güzel, pamuk prensesim, en kısa zamanda yanımda olacaksın. Öpüyorum seni Güldane'nin yakışıklı babası. Murat abi gecen güzel olsun. Ben B9 koğuşundan Kadife Kaleli Kürt Hülya, sağ ol Hülya kardeşim. Gece güzel bir söz bırakmak istiyorum. Ne güzel demiş Hazreti Ali. İyilik yaptığın kişiden gelecek darbe hazırlıklı ol. Velhasıl menfaati bitenin nankörlüğü başlar. T1A 20'de bulunan kurban olduğum oğlum Cesur Bayhan'a da çok selam olsun. Tülay Maciran Mayın Tarlası. Murat abi Şakran kadın kapalı B9 koğuşuna bulunan kalenin asi ve asil kadını teyzem Kürt Hülya. Teyzem boncuğum ben Fesla, az kaldı teyzem, güzel günler bizi bekliyor. Az daha sabır, ihanet eden gün gelir kimsesiz kalır. Hainlik yapan adalet için yalvarır. Piyon deyip geçme, gün gelir şah olur. Onu da güvenme mat olur. Azer bülbül ciğerparem sana gelsin asil teyzem. Murat abi ben Gülizar Yıldırım, B10'da olan canım dostum Kardelen Nilay Yılmaz radyo başına. Güzel bacım biz birbirimizi kalabalıkta değil, en yalnız kaldığımız yerde tanıdık. O yüzden kim gelmiş kim gitmiş umurumuzda değil. Bizim bağımızı ne mesafe koparır ne de zaman. O yüzden kim gelmiş kim gitmiş umurumuzda değil. Bizim bağımızı ne mesafe koparır ne de zaman. Gerçek dostun yeri her zaman ayrıdır. Abi dostuma kralını tanımam şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Gülizar Yıldırım, aslan dostlarım Kardelen Nilay Yılmaz, Nur Durukan, Yersu Gökçe, Timtik, Selin Aktaş, Zeynep Duran, gece bizden bir söz. Yüzünüze vurmadığımız ayıplarınız sizi
bize kafa tutacak kadar cesaretlendirmiş. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Bayraklı'dan İzzetcan Gül yani İzoke. Aleykümselam İzzetcan kardeşim. Yüreksizlerin cesaret edebileceği tek şey ihanettir. Şerefiyle yatan beni tanıyan bütün dostlarıma selamlarımı ve dualarım her daim bakidir. Ben Menemen B8'den İzzetcan Gül yani İzoke kadın kafalıdaki derdilerimiz. Başta olan Canoma ve Paşa Taşlan'ın derdesi yengeme hitaben. Özgür Kaplan ömrümü verdim şarkısı gelsin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım. Ben İzoke. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Hasarlık'tan Ozan Doğru. Aleykümselam Ozan kardeşim. Öncelikle birlikte yatmakta olduğum aslan abim Nevroz Koçak ve koğuşumuzun adaletini sağlayan dostum Paşa Taş'tan akabinde kıymetli dostum Bayraklı'dan İzzetcan Gül yani İzoke. Torbalı'dan Eko, Mevlüt Çetinbaş, Eren Yılmaz, diğer koğuş ve kurumlarda olan Hasarlık'tan aslan abim Caner Güngör, Samet Kutlu, Mustafa Çiftçi, Ahmet Karada. Dostum Mahsun geldi, Yusuf İslam Mergül yani İSKO. Erkan Erben, Yusuf İslam Dürek, geceye benden bir söz, yüksek dağlar fırtınalarla değil sabırla yücelir, ben Ozan Doğru. Sevişli yatan can parçam Mert Yıldırım, sana çok ihtiyacım var, seni çok özledim Mert'im, gözüm hep kapıda, bir gelsem bir nefes alsam, seni çok seviyorum diğer yarım, iyi ki benimsin, eşimsin can, Allah'a emanet ol sevgilim. Menemen C18'den Hasan Yüksek, tanıyan dostlara selam olsun. Başta aslan dostum Eşref Duman, Müslüm Adıyaman, Mazlum Adıyaman, Musa Sömen, Oğuz Kara, Şaban Kaya, Erhan Aker, Oktay Karabalık, Metenur Karataş, Enes İnan, Eko Birlik, Devrim Birlik. Biz bizi sevenler hiç yarı yolda bırakmadık, biz sırtımızı Allah'a dayadık. Menemen C18'den Hasan Yüksek'e selam olsun bizi sevenlere. Veli Deveci, İsmet Deveci, Saffet Özcan, Yunus Emre, Coşkun, Tayfun Demirtaş, Tamer Demirtaş, Bayram Erensay, Yusuf İslam Ergün, Baran Çoban, Cüneyt Çetin, Agit Fırat, Çergel, Mahmut Tütüncü, aydınlık dünlerden gelmedi, karanlık yarınlar korkutmaz bizi. Affetmek onlara kalsın, ben yapılanı unutmam, Murat abim sana da selam olsun. İsmail Türüt'ten Adam Var şarkısı tüm dostlarıma armağan olsun. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Selamünaleyküm. Bayraklı Çiçek Mahallesi'nden tüm kader mahkumlarına gönül dolusu selamlar. Ben Hüseyin Taşdemir. Her gecenin bir sabah, her cezanın bir sonu vardır diyerek Menemen B8'de yatan iki gözüm can kardeşim İzzetcan Güle İzoke'ye bol bol selamlar gönderiyorum. Sakın moralini bozma kardeşim. Ayrıca farklı kurumlarda yatan Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Emrah Akar, Tayfun Akar, Alican Ceylan, Enis Küçük Kalfa'ya da selamlarımı iletiyorum. Allah hepinizin yar yardımcısı olsun. Rabbim sabrınızı arttırsın. En kısa zamanda özgürlüğünüze kavuşmayı nasip etsin. Tüm koğuştaki farklı kurumlardaki kader mahkumu kardeşlerime de selam olsun. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Karşıyaka'dan Ferhat Ateş. Aleykümselam Ferhat kardeşim. Buradan Teviş'te yatmakta olan dostum Hikmet Akbulak ve kardeşim Melih Tuna Erdem'e çok selam ederim. 40 gün kar yağar, bir gün av olur. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben Karşıyaka'dan Ferhat Ateş. Buradan Şakran'da yatmakta olan dost kardeşlerime hitaben Hikmet Akbulak, Melih Tuna Erdem, Aydın Bıçakçı, Sarı Altan, Dursun, Mevlüt Saymaz, Fırat Çalıkılıç, Volkan Çalıkılıç, İbrahim Özdemir, Gökhan Şahin'e çok selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Aliye Şakran T2 C1'de yatmakta olan can dostum Ahmet Güneş, iyisindir inşallah. Özledik seni bıra. Döneceğin günü dört gözle bekliyoruz. Gönlünü kalbini ferah tut. Buralar önce Allah, sonra bize emanet. Rabbim herkese senin gibi dost versin. Az daha sabır. Başta canımdan öte gördüm can kardeşim olmak üzere. Aynı koğuşta kader birliği yapan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Varlığın daim olsun. Beklenensin aslan kardeşim Buca'dan Uğur Dündar. Başta can kardeşlerim olan Ahmet Güneş, Sidar Deniz, Doğukan Kara, Zafer Aslan, Sedat Altun. Siz dostlarıma ismini saydım sayamadım bütün kader mahkumlarına da selam olsun. Kardeşlerim keyfiniz yerindedir inşallah, az daha sabır. Bugünler en kısa zamanda son bulacak, tekrar en kısa sürede görüşmek dileğiyle. Bir isteğiniz arzunuz olduğunda bana ulaşmanız yeterli. Allah'a emanetsiniz Uğur Dündar. Ben İzmir Şakran T1 B15 koğuşuna bulunan Ahmetcan Laçin gece bir söz bırakmak istiyorum. Tilki ile çoban kurda pusu kurmuşlar. Tilki canından, çoban da malından olmuş. Yani demem o ki yanınıza bir çoban buldunuz diye kurdu kolay lokma sanmayın. Ben Ahmetcan Laçin, tanıyan tanımayan abilerime kardeşlerime selamlar. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle.
Ben Eşref Paşa'dan Yenisan Laçın Şakran T1B15 koğuşuna bulunan eşim Ahmetcan Laçın'a sesleniyorum. İyi haberlerini aldım, çok sevindim hayatım. Rabbim bizimle.

Allah'ım hep sırtında olsun. Ben sana demiştim, oğlumla seni öpüyoruz, emin ol. Çok yakında bizimle olacaksın. Oğluşun şu an Şirinleri izleyip anne baba demeye çalışıyor. Seni hasretle özlemle bekliyoruz. Rabbim bizi en kısa zamanda kavuştursun. Biz seni bıraktığın yerde, bıraktığın şekilde bekliyoruz. Allah'ıma emanet ol. Seni çok çok öpüyoruz. Aslanımın babası Aslan Kocam. Ben T4B16 koğuşundan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan Başladayım. Kenan Kaya, Mehmet Evin, Barış Zeynel Çolak olmak üzere. Can abilerim Suat Konuk, Özkan Soylu, kuzenlerim İlhan Başar, Kubilay Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya. Dostum, canım, ciğerim Arap Oktay, Resul Yıldız, Mehmet Fatih Özışık, Osman Erçi, Sidar Deniz, Cino Burhan kardeşlerim, İlkay Demir, Alman Okan, Cengiz Özdemir, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Emirhan Tapan, Yusuf İslam Ergül, dağlar kadar sabrın, aslanlar kadar yüreğin olsun. T4B16 koğuşundan Ferhat Arslan aynı koğuşta kader birliği yaptım. Emre Demircan kardeşlerim İstanbul, Faik Bürücüler, Emirhan Bircan, Emirhan Canbaz, Maviş Demirbaş, Mami Coşku, Mami Can Savcı, Ali Turap Yentüz, Ersan Demir aynı kurumda bulunan kardeş koğuşunda kuzenim Mami Tutkun, Orhan Yarcı, Doğukan Erdoğan, Sait Sayım, Atalay Tan Yıldız, Yusuf Esen, Enes Suracı, Köfte yani İbo, Koppo, Oğuzcan, Aslan Tatüday, Emin Turul, Murat Vatansever, Hızlı Kadir, Cengiz Han, Ferhat Aslan der ki doğru olanın yükü ağır oluyor. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T2B16 koğuşunda yatan canım sevgili Mehmetcan Pehlivanlar radyo başına. Kızlarımız da seni çok özledik, bizi merak etme, biziz. Bırak herkes sana sırtını dönsün, ben her zaman sana sarılmak için bir köşede bekliyor olacağım. Seni çok seviyorum sevgilim, sabrın sonu selamettir.

Ben A5 Koç'tan Yasemin Baran Özkurt, her gün yeniden aşık olduğum adam Bozkurt Özkurt, canım kocam, akabinde güzeller güzeli Seda Canbaz, yakışıklısı Burak Karabaş radyo başına. Size kavuşacağımız gün yakınsa çekeceğimiz çile kutsaldır. Murat abi derlerimiz için Müslüm Gürses'ten Senin Gibi Hiç Kimseyi Sevmedim şarkısı armağan olsun. Ayrıca can dostlarım başta Mardinli güzelimiz Şehriban Fidan, avukat Sibel Aksu, Esen Çalışkan, Gülay Soy, Gezer Tuğba, Tütüncü, Karadağ çalan tüm güzel şarkılar armağan olsun. Ben Menemen cezaevinden Burak Karabaş ve Bozkurt Özkurt derli canım karıcım, A5'te yatmakta olan Yasemin Başaran Özkurt ve Burak Karabaş'ın derlisi olan Seda Canbaz'a. Dışarıda hayat akıp gidiyor olabilir ama benim zamanım sen gelene kadar durdu. Özlemin büyük ama sabrım da sana olan sevgim kadar güçlü. Bu şarkı benden sevdiğime gelsin Cem Adrian'dan. Sen benim şarkılarımsın armağan ediyorum. Ayrıca Esen Çalışkan, Gülay Soy, Gezer, Şehriban Fidan ve avukat Sibel Aksu'ya selam edelim. Murat abim, ben Cemile Timoçin, Burak Timoçin radyo başına. Aşkım, annem bizdeydi, biraz önce gitti, oturduk, herkesin selamı var, evdeyim, oturuyoruz. Ben iyiyim, kafana bir şey takma. Havalar zaten soğuk, bir şeyler çekilmiyor, sen de kendini üşütme. Ömer geldi askerden, onun da sana çok selamları var, Allah'a emanet ol kocam. Murat abi, ben Sedat Sakız Çiçeği, Aslan Babam Yalçın Sakız Çiçeği, Burak Timuçin ve Mert Kahraman başta olmak üzere hepinize selam olsun. Anasının oğlu Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, kıymetlim seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Ve Naciye Sarsılır annem, öpüyorum senin de ellerinden. Cemile Timuçin'den Burak Timuçin'e, seni çok seviyorum ömrüm, her daim yanındayım, öpüyorum. Ben Şakran Kadın Kapalı Ceza, C8 Koğuşundan Elçin Can, bana burada ablalık yapan güzellerim Deha Zerbi ve Arzu Kaya başta olmak üzere bütün dostlarıma kader mahkumlarına selam olsun. Murat abim, bu derler işin Ayaz Erdoğan'dan Yakarım inadına şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, düşmanlarımızın yaptıkları değil dostlarımızın yapmadıklarını unutmayacağız. Biz darbenin nereden geldiğini iyi bilenlerdeniz. Hemen sefalım. Bir kez daha gelelim. Selamünaleyküm. Ben Erdi Bilgiç. Aleyküm selam Erdi kardeşim. Şakran T1'de yatan canım kanım aslan abim Ferdi Bilgiç. T2 B18 koğuşun adaletini sağlayan aslan kardeşim İsmail Bilgiç. Aslan abim Süleyman Güneş başta olmak üzere. Aslan kardeşim Toros Lapo Yenici Barış Uzunoğlu Cem Acer. Ömer Kaçmaz, Levent Akın, Eyüp Toraman, Bucalı Musto, abim Profesör, abim T2 C10 koğuşuna yatan aslan dayılarım İsmail Altunda, Şehmus Altunda, T3'te yatan dostum Ekrem Birlik, T4'te yatan aslan dayım Hasan Altunda, kapalı kadında yatan bacım, yengem, kanım Latife Bilgiç'e bin selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Erdi Bilgiç. Not. Murat abim, Ferdi abime ve kadın kapalıda yatan Latife Bilgiç yengeme sahip çıkmalarını, onları çok sevdiğimi senin sesinle duyurmak istiyorum. İsmail Bilgiç kardeşim, aslanım. Bu zor zamanlar gelip geçici, her şey güzel olur Allah'ın izniyle inşallah. Seni seven abin T218 koğuşu, hepinizi çok seviyorum. Unutulmadınız. Apom aslanım. Özgür günlerde görüşmek üzere. Evet, Erdi Bilgiç kardeşimin mesajını okuduk. İsmail, sana da çok çok selamları vardı. Sonrasında Süleyman Güneş abi kardeşlerim. Ferdi çok selam vardı Erdin'in. Ferdi geçmiş olsun sana da, kız kardeşime de, Latife kız kardeşime de. Allah kurtarsın kardeşlerimi. Zaten Erdin'in mesajını okudum, sizden ricasıydı. Ferdi kardeşimizdir. Kadın Kapalı'daki abla kardeşler, Latife kardeşimiz de kardeşimizin eşidir. Size zahmet, birbirinize sahip çıkarsanız. Ben Erdi Bilgeç, T1'de yatan başta canım kanım aslan abim Ferdi Bilgiç, T218'de yatan aslan kardeşim İsmail Bilgiç, Süleyman Güneş, Abdullah Yenici, Barış Uzunoğlu, Cem Acar, Levent abim, Ömer Kaçmaz, Akif Yazar, Musa Akkaya, Ahmet Ali Erbil. Dayılarım İsmail Altun'da, Şehmuz Altun'da, farklı kurumlarda yatan dostum Ekrem Birlik. Aklıma gelmeyen sevgili dostlarıma bin selam ederim. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Aslan abim, biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz. Bizim yanımızdakiler devrilmez. Gecen güzel olsun Murat abim. Allah'a emanet ol. Sağ ol Erdim. Sağ ol kardeşim benim.
Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Üçnoğlu'dan Armağan Eleftoz değerli kıymetli abilerim, dostlarım Azat Başak, Şahçıyan Kurt, Doktor Zeki Kaya, Suat Gizgin değil, Fırat Gizgin olacaktı. Yanlışlık var, Fırat Gizgin diyelim. Ekrem Birlik, Devran Keleşoğlu, Meşko yani Serhat Sayan, Ayhan Erez, İbrahim Akar, Mahmut Aslan, Süleyman Arslan, Mert Tütüncü, Latif Doğan, Polat Yalçın, Baran Arslan, Velat Arslan, Yunus Kaya, bu canlara baki selamlar olsun. Biz surların içinde büyüdük, bizi yıldırmaz cezaevi duvarları. Tüm dost ve abilerime sıradaki şarkı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Manisalı İbrahim Akar. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Kadın kapalı cezaevi C5 koşulu olan sevgilim Havva Ünal. Annemle konuştum, yasağın kalkmış, çok sevindim. Özlemiştim, bundan sonra dikkat et, seni seviyorum. Asi güzelim. Blok 3, senden vazgeçemiyorum şarkısı sana gelsin. Kadın kapalı yatan canımız, gözümüzün nuru, yaşama sebebimiz, ayımız, güneşimiz, şimamız. Seni önce Rabbime, sonra arkadaşlarınla birbirimize emanet ediyorum. Kızım, seni ve arkadaşlarını çok seviyoruz ve çok özlüyoruz. Allah'a emanetsiniz kanatsız meleklerim. Kadın kapalıda yatmakta olan Şima Coşkun, güzel bacım, canım kardeşim, umarım iyisindir. İçim ferahlasın, iyi ol diye hep dua ediyorum. Her an aklımdasın, ne olursa olsun. Her zaman yanındayım, arkandayım. Allah'a emanetsin, kendine çok dikkat et, çok seviyorum. Aydan. Şakran'da olan Şima Coşkun, ben Nazire Kına, canım kızım, nasılsın, iyi misin? Seni çok özlerim, inan, seni çok seviyorum. Her an aklımdasın, dualarım seninle, beklenen özlenensin, bunu unutma. Bir isteğin varsa telefonda aradığında söylersin, seni çok seviyorum, dualarım seninle. Uygar Doğanay'dan Ana Öyle Zor Ki şarkısı armağan olsun. Ben Bayraklı'dan Pofu Çelik, Şakran T4 B5'te tüm abi kardeşlere selam ediyorum. T3 B3'te olan Serdal Çelik, Sado Başkan, ben tahliye oldum. Sen benim iki gözümsün amcaoğlu, ayrıca Üçnoğlu C3 koşuna Doğan Özdemir, Oğuzhan Akar, Gencer Atıcı, Ayhan Yalçın, kıymetli dostlarım. Ama kucak dolusu özlem ve hasretle sarılırım. Rabbim tez zamanda hepiniz oralardan kurtarsın. Sizler benim canlarımsınız. Yol karardığında elveda diyen haindir. Azer Baba'dan ciğerparem, Bayraklı Pofu'dan tüm tanıyan şerefli yatan dostlarıma bin selam olsun. Son mesajlarımızı toparlayalım. Hemen. Kardeşlerim, bu saate kadar gelen... Şu son mesajı da okuyayım. Ben Üçnoğlu B9'dan Zafercan Sandalcı,

Selam olsun Murat abi sana. Aleyküm selam Zafercan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Şeytor Serdal, Aykurt Mami Yılmaz, akabinde Balıkçı Özgün, İhsan Kahraman, Murat Daşçı, Berşan Polat, Asil Er, Ekim Kılıç, Altan Erdoğan, Hakkan Karataş, Eren Aras, Özkan Erkan, ayrıca farklı kurumlarda olan Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, Emircan Çatal, Zeki Durgay, Hakan Akva, bu derlere benim selam olsun. Bizim çakallarla işimiz yok, aslanlara sözümüz var, namı der Zambor. Evet kardeşlerim, bu dakikaya kadar gelen mesajlarınızı paylaştım. Hemen bakalım var mı? WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı paylaştım. Kayıt mesajlarımız baya var ama sizleri çok da boğmayacağım. İki güzel şarkı sonrasında hemen şu Sinan kardeşimize iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. Sonrasında SMS mesajlarına geçelim. Arada da kayıt mesajlarımız, hatta şöyle yapalım bir saniye, iki güzel şarkıdan sonra kayıt mesajlarımızın bir 10 dakikalık bölümünü paylaşayım. Bir kez daha hatırlatayım sevgili kardeşlerim, kayıt mesajı olan kardeşlerim, cumartesi günleri saat 7'yi çeyrek geçe başlıyor kayıt mesajlarınız. Yarın Allah izin verirse kulağınız radyoda olsun.

Canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyimdim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsen ihanetini ne çok sevindim. Kime gidersen git,

0: Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu B18'den Altındağlı Kürt Turan korunur. Aleykümselam Turan kardeşim. Başta abilerim olan Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere kuzenim, kardeşim Aslan Maden, dostlarım olmak üzere Samet Cinoğlu, Hakan Uçar, Affan Yılmaz, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Berkant Baran, Fırat Korkmaz'a selamlarım bakidir. Bu derlere Level 5'ten babayla zor yarışırlar, şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, dik durmayan başın gövde ihtiyacı yoktur, Turan korunur. Ben bir nolu B18'den Turan korunur. Başta abim olan Halil Karagöz, kuzenim Hasan Maden ve kadın kapalıda olan değerlisi Gamze Maden. Ayrıca dostlarım altı üstün alan Ahmet Tan, Egemen Da, Poyraz Sayacı, Baran Aykurt, Samet Cinoğlu, T2A1 koğuşuna Ozan Yazar, Özcan Yazar ve kardeş koğuş A7'ye bin selam olsun. Abim Halil Karagöz der ki güzel şeyler zaman alır. Ben T1B18'den Halil Karagöz, kadın kapalıda yatan canıma hitaben. Bilmekle inanmak farklıdır sevgilim. Beni sevdiğini istediğin kadar tekrar edebilirsin. Gerçek olup olmadığını anlamak için bekleyeceğim. Dil söyler, zaman kanıtlar. A7'de yatan canlarım Ozan ve Özcan Yazar. Sizler benim canımsınız. Not babalar sözünü tutar. Allah'a emanet olun canlar. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Aynı kurum A7'de olan can kardeşlerim eski İzmirli Ozan Yazar ve Özcan Yazar olmak üzere tüm canlara selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan prensesime blok 3'ten sebebi yar şarkısını armağan ediyorum. Halil Karagöz. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu Murat abi, senin aracılığıyla aynı kampüs farklı akvaryumlarda bulunan dostlara hitaben başta abim Halil Karagöz olmak üzere C17'de bulunan Ankaralı Mami, B11'de bulunan Caner Çelik ve kardeş koğuşumuz A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar kardeşlere selam ediyorum. Ayrıca dostum Kerim Bakır'a bin selam olsun, bu canlara Ali Kınık'tan Kurtlar Sofrası armağan ediyorum. Sana da kolay gelsin Murat abi. Ben Samet Cinoğlu, sağ olasın Samet kardeşim. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu, abim Halil Karagöz başta olmak üzere dostlarım Hakan Uçar, Ozan Ahmet Kartal, Mete Dökme, Kerim Bakır, Affan Yılmaz'a selamlarım bakidir. Gece söz geçmez dediğimiz kaçıncı gecenin sabahına uyanacaksınız? Kolay gelsin Murat abi. Ben Samet Cinoğlu. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu başta abim Halil Karagöz, akabinde Osman Sucu, Volkan Şemdil, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Affan Yılmaz, Hakan Uçar, Utku Büyüme, Mete Dökme, A7'de bulunan dostlarım Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay Özel, Gürbüz abimize bin selam olsun. Gece söz bazılarının kendini ispatlamaya ihtiyacı yoktur. Ben sizin başladığınız yolun sonuyum. Ben Samet Cinoğlu, kolay gelsin Aslan Murat Bingöl abim. Sağ olasın Samet, sağ ol kardeşim benim. Güzel günlerin ağır bedelleri vardır, göze alan yaşar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B18'den Ozan Ahmet Kartal, aleykümselam Ozi kardeşim. Aynı ortamı paylaştım derdi dostlarım Affan Yılmaz, Mete Dökme, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Murat Korkmaz, Hakan Uçar, Turan Korunur, ayrıca kardeş koğuşumuz olan A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Çınar Tepeli Uğur Tezcan'a selamlarım bakidir. Sana da kolay gelsin Murat abim, seviyorsun. Ben Ozan Ahmet Kartal, sağ ol Ozi, ben de sizleri seviyorum. Sabır boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1B18'den Ozan Ahmet Kartal. Farklı kurumlarda bulunan başta canım, kanım, iki gözüm Resul Kartal, Kemal Paşa'nın efsanesi amcam Aydın Demirbaş, namı der Kürt Aydın olmak üzere Sefa Haral, boksör Çağrışçı, Ferhat Avşar, Fırat Gizgin, Ufuk Soylu, İsmail Soylu, Yakup Atala, Yunus Çorlu, Poyraz Sayacı. Son olarak B1C18'de bulunan Mesut Çaylak ve Beşir Acar'a da selamlar olsun. Eyüp Anlar Su Misali şarkısı amcam Aydın Demirbaş ve Aslan kardeşim Resul Kartal'a armağan olsun. Ben Ozan Ahmet Kartal.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyelerdi.

Selamünaleyküm mahkumların derdi sesi Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2 koşulan Harun Güven. Aleykümselam Harun kardeşim. Başta koğuşumun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar olmak üzere burada kadar birliği yaptım dost ve kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Can dostum Latif Doğan, dostum Tolga Kartal, dayı Murat Altundaş, Aslan Bornovalı, Ömer Cengiz Yüksel, kardeşim Cumali Kasır, Mertcan Tan, Merdo Can Öz kardeşim Fırat

0: Acar, Abdullah Yapıcı, Namı Der, Can Polat, Alaaddin Akta, Ceyhun Karabağlı, Yusuf Eşref Şahin, bu derlere gece bir söz. Bizi en iyi siz bilirsiniz, siz de kendinizi bilirsiniz. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Biz Menemen, C2 Koçlar, Reis Harun Güven, Ömer ve Bornavalı Cengiz Yüksel başta zindanımızı saraya çeviren, adaletten zerre şüphesi olmayan abimiz Ayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere başka koğuş ve kurumlarda yatan dostlarımıza selam göndermek istiyoruz. Başta Reis Harun Güven, abimin derlisi yengem Naciye Güven, aslan dostumuz Azat Baran, aslan abimiz Ercan Koçak, Yamanlardan Kürşat Çakan, Batu Başar, Mami Kılıç, Baran Gerçek, Yiğit Uzunay, Ercan Doğan, Burak Yeşilbaş, kadın kapalıda olan dostum Gülşah Kıra, selam olsun. Gece bizden bir söz, duvarlar bedenimi tutsak eder, hayallerimizi değil. Ben Menemen C2 Koğuşundan Tolga Kartal, sizin sesinizle dostlarımıza selam göndermek istiyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Turan Afşar dostum, Reis Harun Güven başta olmak üzere sırasıyla dostlarıma selam olsun. Kardeşim Atakan Zengin dostum, Murat Karada, Çiko Gürkan, Tarık Şenol, Taylan Şenol, Kenan Beyaztaş, Ercan Koçak, Alaçatılı Batu Başar ve Reis Harun Güven'in derlisi kadın kapalı B10 koğuşuna yatan Naciye Güven, B1 koğuşuna yatan dostum Gülşah Kırap, bin selam olsun. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Ve selam, biz harbi dostlar Reis Harun ve Tolga Kartal. Yapmam dedim her şeyi sevdiklerim için yaptım. Selamun aleyküm Murat abim. Ben Menemen C2 koğuşundan Reis Harun Güven. Aleyküm selam Harun kardeşim. Dostlarıma senin sesin ile selam göndermek istiyorum. Başta Ayrancıların babası Turan Afşar, can dayım Murat Altun'da, canım kanım Tolga Kartal, Adanalı Cumali Kasır, dostum Latifcan Doğan, Ali Alı, Ekrem Şahin, Baran Gerçek, Doğukan Öz, Yiğit Uzunay, Burak Yeşilbaş ve kadın kapalıda yatan dünyamın tek gerçeği Naciye Güven eşime, bin selam olsun. Gece dayı Murat Altun'dan bir söz. Kul plan yaparken kader kahkaha atarmış. Bu derler Ahmet Kaya'dan Kaçakçı Kurban şarkısı armağan olsun. Ben Reis Harun Güven. Biz hızlı bir yaşamın kendi kurallarını koymuş olan korkusuz delikanlılarıyız. Aklımız fikrimiz dostluğa, bir kardeşliğe çalışır. Selamun aleyküm Murat abim. Ben Menemen C2 koğuşundan Mertcan Tan. Aleyküm selam Mertcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Ayrancıların babası Turan Afşar ve Reis Harun Güven abim olmak üzere senin sesiniyle kader birliği yaptım, dostlarıma selam göndermek istiyorum. Ömer Özyürek, Muhammed Kadir Etik, Ömer Cengiz Yüksel, Alaaddin Akta, Hamza Faruk Turan ve Harun Güven abimin derlisi olan Naciye Güven'e bin selam olsun. Adını saydım sayamadım tüm mahkum dostlarıma da selam olsun. Gece bizden Enver Yılmaz'dan Mapsuhane şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2 koğuşundan ölümsüzlerden Mertcan Tan. Aleyküm selam Mertcan kardeşim. Aynı kurum farklı koğuşlarda yatan abi kardeşlerime senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canım kanım olan Muhammed Çalpa, yani X Emgin, Metehan Petek, Doğan Yolcu, Onur Gezginli, Barışcan Tarım, Özcan Boral, Barış Boral, Mert Koç, Nezirhan adı belli, Onur Öztürk, dağım dayanam olan Konya Erle açıkta yatan aslan babam Kutlay Tan'a bin selam olsun. Elbet Rojek Merdocan Tan. Koğuşumuzun lider ayrancıların babası Turan Afşar diyor ki, cesurlar bir gün, korkaklar her gün ölür.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamun aleyküm Murat abi. T1A3 Ölümsüzler Koğuşundan Uğur Koç. Aleyküm selam Uğur kardeşim. Başta olmak üzere kıymetli abi ve kardeşlerim Gümüş Palalı, Murat Erez, Namı Der, Balina, abim İlhami Türkmen, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Antepli Ahmet Gezer, Namı Der, Rafik, Ekselans Kaan Körpınar, kıymetli kardeşlerim Nezir Işıklı, Hamza Yıldırım, Onur Sevinç, Gökhan Özbüçer, Enes Hadaman, Serhat Bozdaş, Berkan Merttürk, Alpaslanlı, Namı Der, Hançer, Üçnolu B14'te bulunan Engin Çam ve Nezir Işıklı'nın derlisi Mert Işıklı'ya ve tüm adı geçen abi kardeşlere sonsuz sevgi saygılarımı iletirim. T1A20 koğuşundaki kıymetli kayınçom Ethem Gülen'e selamlarım bakidir. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. A3 koğuşundan Uğur Koç. Selamun aleyküm, aleyküm selam. T1A3 Ölümsüzler Koğuşundan Murat Erez, Namı Der, Balina. Aynı ortamı paylaştım. Başta derli abim İlhami Türkmen, Antepli Ahmet Gezer, Namı Der, Rafik Bergamalı, Gökhan Çalışkan, Engin İrvas'a, Sarsılmaz, Serhat Bozda, Onur Sevinç, Yaneddin Berkan, Mert Türk, Alparslanlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Sarı, Apo, Excellence, Kaan, Körpınar,

İbrahim Dağlı, Arda Kır, Nezir Işıklı, Gökhan Özbiçer ve kardeşim Erdi Taş ile Daykolu Engin Kaya canlarıma selamlarım bakidir. Delikanlıya, haini garibana kurnazlık yapılmaz ve selam. Ben T1 A3 ölümsüzler koşulan Murat Erez namı der balina. Buradan farklı akvaryumlarda bulunan değerli canlar başta kardeşim Can Erez namı der balina. Yakup Kaya ve Murat Kaya, Erhan Teker, Gökhan Ecellioğlu, Bilal Yavuzer, Berhan Tehli.

Umut Budak, Orhan Işıksoy, Şehmuz Sular, Sedat Bulut, T1A2 koğuşundaki Gümüş Balalı Ferhat kardeşim ve benim için kıymetli abim Abdülkadir Baytur'a selamlarım. Bakidir onurlu bir yaşam, gizli bir mücadele, yanmırın yan azadi. Ben T1A3 Ölümsüzler koğuşundan Ahmet Gezer, namı der Rafik, burada aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim İlhami Türkmen, Gümüş Balalı Murat Erez, namı der Balina, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Engin İrvas'a Sarsılmaz, Serhat Bozdaş, Onur Sevinç yani Dino Berkan, Mert Türk, Alpaslanlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Sara Afo, Ekselas Kaan Körpınar, Şehmuz Polat, İbrahim Dağlı, Arda Kır, Nezir Işıklı, Gökhan Özbüçer ve kardeşim Erdi Taş, bu değerli canlara selamın bakidir. Dostum Balina Murat der ki alem kolpayı kaldırmaz, aslanlara selam olsun. Ben T1A3 Ölümsüzler koşulan Ekselans Kaan Körpınar, burada yani ortamı paylaştım abilerim başta olmak üzere. Gümüş Balalı Murat Erez, namı der Balina, Antepli Ahmet Gezer, namı der Rafik, İlhami Türkmen, Engin İrbasa, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Şehmuz Polat, namı der Don Cici, Erdi Taşa ve dostlarım, kardeşlerim Sarı Apo, Serhat Bozdaş, Sarsılmaz, Berkan, Mert Türk, Alpan Sanlı, Onur Sevinç yani Dino, Yılmaz Şen, Ecellioğlu, Arda Kır, Uğur Koç, İbrahim Dağlı, Nezir Işıklı ve Yakup Enç olmak üzere ortamımı paylaştım. Bulunan bu canlara bin selam olsun. Bizi tanımayan çekemez, tanıdığımı vazgeçemez. T1A3 koğuşundan Ekselans Kaan Körpınar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 Ölümsüzler koğuşundan Kuruçay'la Arda Kır. Aleykümselam Arda kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptım abi dostlarım. Gümüş Balalı Murat Erez, namı der Balina, İlhami Türkmen, Antepli Ahmet Gezer, namı der Rafik, Ekselans Kaan Körpınar, Onur Semiç, namı der Dino, Berkan Mert Türk, Alpaslanlı'nın namı der Hançer, can dostum Kuruçaylı, Yılmaz Şen Ecellioğlu, Gökhan Çalışkan, Engin İrvasa, Şakran Açık'ta bulunan dayım Turan Akboğa, kardeşim Hüseyin Başdelen, A6 koğuşuna bulunan amcam Gökhan Ecellioğlu, bu derlere bin selam ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Balina Murat abim der ki garibe tekme atmak bize yakışmaz, kurtlar sofrasında zalimi düşürür yeriz, Allah bizi kendini büyük görenlerden kadar küçültmesin. Ben T1A3 Ölümsüzler koşulan Ahmet Gezer, namı der Rafik. Öncelikle B11 koşuna yatan suç ortağım can kardeşim Abdülkadir Bozkurt, C16'da yatmakta olan Murat Yurdagül, namı der Rus Şiko, T3'te yatmakta olan Mehmet Yurt, namı der Direş, Sinan Işık, Poç Açık'ta bulunan kardeşim Volkan Çakmak, Aydın Çine'de bulunan Daykolu Engin Kaya, T1A6'da bulunan Gökhan Ecellioğlu, değerli abimiz Abdülkadir Baytur ve sofrasını paylaştı Yakup Kaya ve Murat Kaya, T1 B11'de bulunan Erhan Teker, Fırat Gizgin, Hasan Kula, Balina Murat'ın derlisi Balina Can Erez, bu canlara selamlarımız bakidir. Ayrıca Gaziantep Nizip Torun aşiretine de bin selam olsun. Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık, hemen WhatsApp'tan gelen son mesajları da paylaşıp SMS mesajlarına geçelim. Murat abi ben Pofu abi, amcamın oğlu Serdal Çeliğe, Müslüm Gürses'ten bir mana var sözlerinde. Bunu sen canlı söylersen abi, bunu sen canlı söyleyebilir misin abi? Cansın, seviliyorsun. Yaşasın keyfine düşkün bayraklı çocukları Sado Can. Pofu aleykümselam. Vallahi rahatsızım ama borcum olsun. Ölmezsek inşallah. Söylemeye çalışacağım, söz olsun. Foş Açık Cezaevi B8 koğuşu Başarcan Parlak, acil bir mesaj bu sevdiği kadından. Beni aramışsın ama telefonum kendini uyku moduna almış. Açamadım, görmedim. Umarım radyoyu duyarsın. Beni arayabiliyorsan ara. Arayamıyorsan da yarın sabah aramanı bekliyorum. Telefonum kendini uyku moduna almış. Kendi kendine görmedim. Tekrardan söylüyorum. Umarım duyarsın. Başarcan Parlak. Başar. Duymazsa bile onun koğuşuna olup duyan, tanıyan lütfen ona iletirse sevinirim. SMS mesajlarımıza geçelim kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen'den Taner Çelik. Aleykümselam Taner kardeşim. Menemen Kafalı'da yatmakta olan A8 koğuşuna bulunan abilerim, kardeşlerim Şahin Bingöl, Tugay İrdem, Ahmet Akyol, Doğan Koçan, Eyüp Can Uçak, A5 koğuşuna bulunan canım abim Mami Varlı, bu kıymetli abi kardeşlerim. Ahmet Kaya'dan Kod Adı Bahtiyar şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Menemen'den Taner Çelik. Menemen Kafalı'da yatmakta olan B1 koğuşundaki kardeşim Salih Çelik, B2 koğuşuna bulunan Bedir Kınacı, C18'de olan Oktay Karabalık, abilerim kardeşlerim Özgür Günler, yakındır sabır delikanlının kalıcıdır, bunu unutmayın. Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Bu derdi insanlar Hazar Yıldız'dan, şimdiki aklım olsa armağan olsun.
Selamünaleyküm abi. Ben ayrancılardan Muhammed Bakan. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Bir nolda yatan Mazlum abime, dört nolda yatan Abdullah Bakan namı der.

0: Keke ve Şaban Bakan abilerime selam olsun. Cesaret değil, cesur yürekte saklıdır. Kadın kapalı B8 koğuşuna yatan aynı koğuşta kaldığım çok sevdiğim ablam arkadaşım Nursel Devrilmez, Sayme Durmaz, Sibel Karayiğit ve Özge. Sizleri çok seviyorum. Dün istek atacaktım, atamadım. Sizi unuttuğumu sakın düşünmeyin. Sayme, sizinkileri dün akşam aradım, konuştum. Nursel abla kardeşinle de konuştum. Bugün çok az kaldı çıkmanıza. Çok yakın zamanda görüşeceğiz. İyi ki sizleri tanıdım. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Ben Betül Mehtap Ergen. T3'te yatmakta benim canım diğer yarım Burak Baran'a en güzel tesadüfüm olduğun şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Tepecik'ten Esma Ufak Elmas B1 koğuşuna selam. Murat abi iyi ki varsın. Kızım Sudem'e çok çok selam. Sudem, sen iyi oldukça biz daha iyi oluruz annem. Murat abi, Ayaz Erdoğan'dan Yeraltı Çalarsan sevinirim. Allah'a emanet ol Sudem. Kardeşim benim, sağ olasın. Allah razı olsun. Murat abi, T2012 koğuşuna yatmakta olan canımın içi Eren Kollik. Teyzem, seni çok seviyorum. Celal, Aslan, Ali, Acar, Kaan kardeşlere ve ismini sayamadığım koğuş arkadaşlarına selamlar olsun. Rabbim özgür günleri göstersin dileğimle. Allah'a emanetsiniz. Murat abi, Erolcan ben. Şakran B10 koğuşuna yatan Aleyna'ma mesajımı iletirsen sevinirim. Aşkım az kaldı. Son 6 gün seni oradan alacağız Allah'ın izniyle. Seni çok seviyorum Erolcan. Savaş Aktaş'a selamlar olsun. Murat abi yayınlar. Ben Muzaffer Saklavcı. Sağ olasın Muzaffer kardeşim. Şakran T3C9'da yatmakta olan kader mahkumu can dostum Savaş Aktaş. Nasılsın, iyi misin? İyi olmanı yüce Rabbimden dilerim. Bizleriz, merak etme. Açık görüşü dört gözle bekliyoruz. Rabbime emanet ol. Kendine iyi bak Savaş Aktaş. Ben 4.0'dan karşı yakalı Cengiz Özdemir. Benim için değerli olan Sertif Işın abimin bugün doğum günü. Doğum gününden işten dileklerimle kutluyorum. Bir dahaki doğum gününde sevdiklerine beraber olmanı dileğiyle. Savaş Aktaş radyo başına. Ben Muzaffer Saklavcı. Şakran T3C9'da yatmakta olan aslan dostum Savaş Aktaş'a kucak dolusu sevgiler. Erhan Delikanlı kardeşim ile beraberiz. Abisi Burhan Delikanlı senin yanındaymış. Onu sana emanet ediyorum. Kardeşinin amcası Bekir Delikanlı'nın da sana bol bol selamları var. Rabbime o emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selamünaleyküm Murat abi. İyi yayınlar. Şakran kapalı T3B12'de yatmakta olan canımın içi abim Eren Kollik. Haberlerini aldım abim. Aklın dışarıda kalmasın. Biz iyiyiz, sen de iyi ol. Aslanlar gibisin. Demir kapılar ardında olsan da duruşun hala dimdik. Herkes kimin ne olduğunu biliyoruz. Zaman yakında herkese her şeyin cevabını verecek. Aslan kardeşin Sema, kız kardeşim. Aleyküm selam. Foça. Bu kadar gelmiş. Devamı var mı bunun yukarıda? Yok. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bayraklılı Arif Alacı. Aleyküm selam Arif kardeşim. Buradan sevdiğim dostlarıma, kardeşlerime, abilerime senin aracılığın ile selam göndermek istiyorum. Mustafa Özcan Has kardeşim, Emre Aktaş Aslan Tarlabaşılı, Berke Çelik Şakran Kapalı'da bulunan Serdar Özcan, Mehmet Büyük Kaçık Göz, İbrahim Muhammed Hilu, İzzet Karakaya, Vedat Polat Foça Açık Cezaevinde bulunan değerli kardeşim Maviş, bu canlara, bu derlere bin selam olsun. Foça Açık'ta yatmakta olan eşim Yetiş Ok, sol yanım nefesim, duvarların ardındaki en güzel yarim, gözlerinde uzak ama kalbimin en başkası üstünde atan sevgilim, hasretine yanan, yolunu dört gözle bekleyen o sadık yürekten sana selam olsun, seni seven eşin, hadiseden beni ara. Şakran kadın kapalı cezaevinde yatmakta olan kızım Narin Ok, gözlerindeki hüzne de hasretine de kurban olurum babacığım, seni çok özledim, kapının yolunu gözlüyorum, seni seven baban Yetiş Ok. Foça Açık'ta yatmakta olan eşim Yetiş Ok, gönlümün duvarları taştan olsa da sana olan sevgim her daim hür ve taze. Elbet bir gün bu hasret bitecek, seni seven eşin. Murat abi gelir gelir şarkısı armağan olsun eşime. Murat abi, ben Foça Açık cezaevinden Bayraklılı AA yani namı der Arif Alaca. Buradan Gökay Öztürk, Ferhat Dolan yani Ahmet 21, Bayraklılı Onur Önder, Ferhat Özçelik, Ercan Ekin, abi kardeşlerime bin selam olsun. Şerefiyle atan tüm Bayraklı çocuklarına bin selam olsun. Abime ve dostlarıma Hijyan'dan Biz Kötüyüz Aynen şarkısı armağan olsun. Ben Şakran Kadın Kapalı'dan Narin Ok, Foça Açık'ta yatmakta olan biricik babam Yetiş Ok, gözyaşlarımı dindiren şefkatin her şeye bedel babacığım. İyi ki varsın canım babam. Varlığına bin şükür, seni seven kızın Narin Ok. Murat abi ben Bayraklılı AA namı der. Arif Alaca, Mustafa Özcan abimin derlesi. Kadın Kapalı'da bulunan Dilek Turgut'a Cevher'den özelim şarkısı armağan olsun. Ben namı der Arif Alaca. Ben Menemenli Emo'dayı, Kadın Kapalı'da yatan Burcu Sazcı. Nasılsın, iyi misin? Senin asla üzülmeni istemiyorum. Sıkma canını. Allah büyüktür. Çok az kaldı. Biraz daha sabret, olur mu? Seni seven Emrah Sazcı. Ben Menemenli Emo'dayı, Şakran Kadın Kapalı A5 koşuna yatmakta olan canımdan çok değer verdim. Burcu Sazcı için gecenin en güzel şarkılarını armağan ediyorum. Şakran T3B2 koşuna yatmakta olan sevgili kocam Baran Timur Nebi Demir. En büyük aşkım sensin, şarkısı armağan olsun. Seni çok seviyorum, sana kurban olurum. Her zaman yanındayım. Aradan saatler değil seneler geçse, gözümden yaşlar değil kanlar aksa, uğruna dünya değil canım gitse, seni sevmeye yeminim var aslan kocam. Dayınla konuştum, sana selamı var. Ben mahkemeye gitmeyeceğim. Gerekirse senin görüşüne geleceğim. Seni çok seviyorum, seni çok özlüyorum. Şakran T3B2 koğuşunda yatmakta olan sevgili kocam Baran Timur. Söylediğin şeylerin hepsini tek tek yapmaya çalışıyorum. Pazartesi günü noteri yollayacağım yanına. Seval ve Ceren'le birlikte kalıyorum. Merak etme, Seval'in erkek arkadaşı aynı koğuşta yatmış. Bütün koğuşa Oğuzcan Tüfe selam var. Ben kendime çok iyi bakıyorum sevgilim. Sen de kendine çok iyi bak. Sana sürekli buradan yazacağım. Sana mektup yolladım. Gelmemiş. Senin mektupların da bana gelmedi. Sana çok aşığım, çok öpüyorum. İyi ki sen yarım gelen mesajımız. Ben Menemenli Emrah Sazcı, Şakran Kadın Kapalı A5 koşuna atan Burcu Sazcı için Berivan Meşeler'den ben doğru mu duyduklarım şarkısı armağan olsun. Unutma, dualarım hep senin için canım. Ali Kapalı B1 koşuna atan güzel dostum Şaziye Aydın, seni çok özlerim canım dostum. Güzel günler çok yakında, sakın canını sıkma, seni çok seviyorum ve hep yanında olan Asyan Ahmet Kaya. Dostum dostum şarkısı sana armağan olsun.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Savaş Aktaş, ben Muzaffer Saklavcı, Şakran T3C9'da yatmakta olan can kardeşim Ailem Savaş Aktaş'a selam olsun. Aşkının babasıyla konuştum, aşkın sana mektup atmış ama mektup geri dönmüş, haberin olsun. Aynı yerde kader arkadaşlığı yaptığım bütün dostlara selamlar olsun. Ömür Oturak, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, ismini sayamadım tüm dostlara selam olsun. İçeride sabır, dışarıda mücadele, gün gelecek aynı masada geçmişe gülüp geçeceğiz. Savaşım, can dostum, Rabbime emanet ol. Şakran T1A20 koğuşundaki Berkant'ıma kalbim evdeyim, iyi olmaya çalışıyorum. Hafta sonu toparlanırım inşallah, merak etme, keşke yanımda olsaydın, sana her zaman çok ihtiyacım var. Kendine çok dikkat et, aklım sende, seni çok seviyorum kalbim, iyi geceler. Murat abi öncelikle selamünaleyküm. Şakran T1C5'te yatmakta olan abim Muhammed Kaan Çakıcı. Ben kuzeni Ceren Şevval. Ahmet Kaya, Sazaniye gelmenin şarkısı armağan olsun. Geçmez dedin, kaçıncı günün yarınındasın, elbet geçecek, elbet bitecek bu zor günler. Her doğan güneş umudumuz olsun. Abim mesafeler ne kadar uzak, duvarlar ne kadar yüksek olursa olsun, dualarımın ulaştığı yerde sen varsın abim. Seni çok seviyoruz çiçeğim. Aleykümselam kız kardeşim. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Bir nolu B16 koşuna yatmakta olan canım kuzenim Osman Temel. Ben Tamer. Umarım iyi ve de sağlıklısındır canını. Hiç sıkma, bu günler geçecek. Allah'ın izniyle o kadar yatmayacaksın. Kalbini ferah tut. Mektubuma cevap gönder. Rabbime emanet ol. Selametle, seni seven kuzenin Tamer Temel. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3'ten Uğur Albay. Aleykümselam Uğur kardeşim. Abi buradan senin aracılığınla T1'de yatan kardeşim Batuhan Çalıkuşu'na seslenmek istiyorum. Batuhan kardeşim, duydum ve çok üzüldüm. Allah inşallah mekanını cennet etsin. Başın sağ olsun. Allah kalanlara uzun ömür versin. Acını paylaşıyorum. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Seni seven Uğur Albay. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben T3A20 koğuştan çapa Hakan Ecerer. Aleykümselam Hakan kardeşim. Bazı insanlar kapı değildir. Eşiğin kendisidir. Geçtiğini sanırsın ama aslında hala aynı yerde duruyorsundur. Zaman bazen ilerlemez, sadece manzarayı değiştirir. Ben artık manzaralara değil, değişmeyen sessizliklere inanıyorum. Çapa Hakan Ejderer. Murat abi ben T3A20 koşudan çapa Hakan Ecerel. Geçmişi değiştiremez ama ona verdiğimiz

anlamı değiştirebiliriz. Aynı olay bir gün yana başka bir gün pusulu olabilir. Bu yüzden bazı acılar hayatımızdan çıkmaz, sadece görev değişir. Dün canını yakan şey yarın yönünü gösteren işaret olabilir. Çapa Hakan Öcerel. Abi hayırlı akşamlar. T4 C14'te yatan biricik oğlum İsmet Kara. İlk göz ağrım. Doğum günün kutlu olsun merhametli paşam İsmet'im. Bu yeni yaşın kalbinden ne geçiyorsa Rabbim sana onu yaşatsın. Bu yaşın sana özgürlüğünü kavuştursun. Seni iyi ki doğurdum. Seni iyi ki benim oğlum olsun. İyi ki benim oğlum İsmom oldun. Sayılı günümüz kaldı paşam. Allah'ım seni bana kavuştursun. Kalpsizim. Sibel Can, doğum günün kutlu olsun. Çalarsan sevinirim. İsmet'ime gelsin. Şakran T4'te yatan oğlum İsmet Kara'nın doğum gününü kutluyorum. Onu çok sevdiğimi iletir misiniz? Serkan Kaya'dan Dertliler Meyhanesi onun için armağan olsun. Aliye kadın kapalı cezaevinde yatan canım çiçeğim güzel ablama Şaziye Aydın seni çok özledik. Her zaman arkandayız, kavuşmamız yakın, tekrar doğacağın gibi düşün çıkınca. Bembeyaz bir sayfa seni bekliyor, iyi ki varsın. Seni seviyoruz Ahmet Kaya, söyle benden sana armağan olsun. Şakran T4 C14'te yatan İsmet Kara abim için doğum günün kutlu olsun canım abim. Merhametli gönlü güzel abim. Bu yaşın seni bize kavuştursun. İyi ki annem seni doğurdu. Bana abi oldun, baba oldun, dost, arkadaş oldun. Seni çok ama çok seviyorum İsmet Kara. Nice nice yaşlara beklenensin, ellerinden öperim. Şakran B9 koşuna yatmakta olan eşim Narin Ok. Gece sessizliğe büründüğünde evimizin odalarımızın hali yine seni fısıldıyor bana. Sabahları güne senin yokluğunla başlamak, fotoğraflarına bakıp günaydın demek. Her ne kadar zor olsa da içimdeki umut ve sana olan inancım bir an olsun eksilmiyor. Bizim bu zor günlerde birlikte omuz omuza verip atlatacağımız adım gibi eminim seni seven eşin Ali Yılmaz. Foça açıkta yatmakta olan babam yetiş yok. Sen bizim sadece büyüğümüz değil, yol gösterenimizsin. İçeride geçirdiğin günler dışarıda sana olan saygımızı ve bağlılığımızı azaltmaz. Bir damat olarak değil, bir evladın olarak söz veriyorum baba. Yokluğunu aratmamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Seni seven damadın Ali Yılmaz. Kardeşlerim son kayıt mesajlarını da paylaşalım. Hemen son kayıt mesajlarımızı da paylaşalım. Şöyle. Takriben bir 15-20 dakika hemen. 4. Evet bir 15 dakika. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Saadettin kardeşim. Buradan aslanlar aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Prangalı bir gençliğin pas tutmuş demir kapılarının ardından kamufle edilmiş hürriyeti elinden alınmış, özgürlükten yoksun bırakılmış ve tüm çabalara rağmen özgür dünyaya yol alma umuduyla aslan kardeşim elbet bir gün özgür günlerde özgürlük türküleriyle bu kötü günlerimizi yad edeceğiz. Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya çalan tüm güzel Kürtçe şarkılar armağan ediyorum. Saadettin Bıçakçı. Murat abi ben Saadettin Bıçakçı. Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Abilerim Ümit Alper, Ekrem Birlik, Vedat Şan, Hamdi İnçelik, dayı Musa Aktaş kardeşlerim, Eyüp Sayan, Kerem Sayan, Taner Subaşı, Şerif Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Muratcan Kayacan, Devrim Birlik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Serhat Aktaş, Hakan Vural, Osman Öztemel, Ömer Otçeken, Poyraz Sayacı, Emir Yalçın, Recep Kaplan, Apo Nurdan, Şerif Çağrı'dan bu abi kardeşlere bin selam eder. Çalan tüm güzel şarkıları armağan ediyorum. Sizleri seven Sado. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Bayraklı Borsa'dan Gökhan Yıldırım. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Başta farklı kurumlarda olan Aydın Bıçakçı kardeşime çok selam eder. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Görkem Kalemkuş, Ali İnce, Ercan Tekin, Mami Çakır, Egecan Alenak, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Hasan Batur, Bünyamin Kurt, Seçkin Özyavaş, Ali

Şay, Coşkun Özüstür, Mustafa Argın, Tolga Özyükan, Eren Yeniköy, Kadir Kaya, Kerem Kavlagan, Şakir Can Palit, Göksel Can Erdem, Arda Özdemir, Erhan Tanrıverdi, Çağrı Araç, Ozan Madras ve Can abim Ümit Alper'e çok çok selam eder. Bu dostlar Ahmet Kaya'dan Bahtiyar şarkısını armağan ediyorum. Ben Birnoğlu'dan Gökhan Yıldırım, başka kurumlarda olan öz kardeşim Okan Yıldırım'a ve Allah'ın aslanı dostumuz Aydın Bıçakçı başta olmak üzere Saadettin Bıçakçı, Nurettin Yıldız, kardeşim Resul Yıldız, abim Cüneyt Görür, Ejder Özkaya, Sedat Alabay, Mahmut Zirek, Ayhan Zirek, Yekta Alabay, Ayhan Yalçın, Mahmut Abaylı, Ümit Alper, Yusuf Samar, bu abi ve kardeşlerime selamın bakidir. Gece bir söz, Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere başı zindan sonu hükümdarlık olan T3 kurumu C13 koğuşun olan değerli kardeşlerimize de selam ederim. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı, ben dayım kahraman subaşı, sabırlı ol yeğenim unutma, sabır sadece beklemek becerisi değildir, beklerken doğru davranış sergileme yeteneğidir. Her şey geçecek, bu karanlık günler bitecek, her zaman seninleyiz, her zaman arkandayız, kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Yeğenlerim Saadettin Bıçakçı, Şerif Subaşı, Taner Subaşı'ya ayrı ayrı selamlarımı gönderirim. Bu canlarıma Ahmet Kaya Şapak türküsü armağan olsun. Esselamu Aleyküm abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya gönülden selam eder kardeşlerim. Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Gökhan Yıldırım, Ramazan Çelik, Ali Baba İnce, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mustafa Argın, Hasan Batur, Mami Çakıcı, İstanbullu Kaan Polat, Egecan Alenak, Murat Ertek, Ercan Tekin, Vito Kerem Kavlagan, Şakir Can Palit, Göksel Can Erden, Ali Ezer, Arda Özdemir, Tahir Yıldız, Çağrı Araç, Seskin Özyavaş, Ali Şay, Eren Yeniköy, Coşkun Özüzdür, Erhan Tanrıverdi, Yaşar Kasap, Kadir Kaya, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, bu kardeşlerime selamlarım bakidir, bu canlara Müslüm Gür seslen, deli misali şarkısı armağan olsun.

Canım kanım dostum, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, bizim dostluğumuz yücedir, ne alınır ne satılır, her zaman gönlümüzde kalbimizdesin, dualarımız her zaman seninle, seni çok seviyoruz dostum, sen iyi oldukça biz de iyiyiz dostum, az kaldı özgür günlerde buluşma, karanlıktan aydınlığa yol olmuş umuduyla, Allah'a emanet ol, Allah'a emanet ol, kal sağlıcakla. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Dost Kervanı şarkısı hediye ediyorum, Mesut Bıçakçı. Abilerin abisi, mazlumların yoldaşı, Allah'ın aslanı, canım kanım Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Bu hayatta arkanda dağ gibi bir kardeşin varsa elini kimse bükemez. Bu hayattaki en büyük servetim kardeşimdir. Herkesin bir hikayesi vardır. Kimi kağıdına yazar hikayesini, kimi etine kağıda yazınca kömürle biter. Hikaye etine yazınca mezarda biter. Hikaye aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya Şivan Perver'den Oy Felek şarkısı hediye eder. T3C13 koğuşundan ben Saadettin Bıçakçı. Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Bu mesajı çiçeklerin açmadı, kuşların yuva yapmaya korktu, askerlerin başımızdan 7-24 nöbet tuttu. Dört duvar arasındaki abimden, dört duvar arasındaki kardeşim Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya. Ve sofrasını paylaştı dostlarına, bin bir selam ederim gece bir söz. Para her şeyi yapar diyen adam, para için her şeyi yapan adamdır. Aslan Aydın Bıçakçı'ya hece her dam olmuyor olmuyor şarkısı gelsin Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Öncelikle farklı kurumda yatan abimiz Kral Aydın Bıçakçı'ya selamın bakidir. Burada aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Gökselcan Erden, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Ezer, Samet Akşit, Emre Dikici, Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya bin bir selam eder. Bu abi kardeşlere Uygar Doğanay'dan Vazgeç şarkısı armağan ediyorum. T3C13 koğuşuna bin bir selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Görkem Kalemkuş. Aleykümselam Görkem kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta yatmakta olduğum aslan abim Saadettin Bıçakçı ve kardeşlerim Gökselcan Erdem, Şakircan Palik, Gökhan Yıldırım, Erhan Tanrıverdi, Arda Özdemir, Kadir Kaya, Kerem Kavlagan, Tarık Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç ve başka koğuşta yatmakta olan canlar Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Seçkin Özyavaş, Tahir Yıldız, Mustafa Argın, Coşkun Özuzdur, Murat Ertek, Egecan Alenak, Barış Akgül, Şevket Karaba. Bu canlara benden İzmirli Buse'den Karagözler şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Görkem Kalemkuş, buradan başka kampüs ve kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ümit Alper, Azizcan Yatmaz, Mert Gürkan, Caner Kaptan, Kemal Direkçi, Bakican Onur, Tolga da, Enes Kızılda, Furkan Kızılda, Enes Hodaman, Mustafa Yusuf Arı, Taha Güney, Faik Eli Açık, benden bu abi kardeşlere selamlar olsun. Taş taşıyan yorulur, laf taşıyan bozulur. Benden bu derlere Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan olsun. Allah var, gam yok, Aydın Bıçakçı var, ödün yok.

Merhaba abi, ben Şakircan Palit. Merhaba Şakir kardeşim. Merhameti hak etmeyenlere acırsan en büyük darbeyi kendine vurmuş olursun. Farklı kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam ediyorum. Buradan aynı koğuşta kader birliği yaptığım aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Göksel Can Erdem, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavulagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Eser, Samet Akşit, Emre Dikici, Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya binbir selam eder. Bu abi kardeşlere Derdo şarkısı armağan ediyorum. Bu şehirde Aydın Bıçaklı diye bir gerçek var. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menderesli Kerem Kavlagan. Aleykümselam Kerem kardeşim. Öncelikle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Kader birliği yaptım. Öz olmasa da canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı, abime ve kardeşlerim Görkem Kalemkuş, Şakircan Palit, Göksel Can Erdem, Kadir Kaya, Arda Özdemir, Gökhan Yıldırım, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Şay, Ozan Madras ve farklı kurumda bulunan Yusuf Samar abim, Seçkin Özyavaş abim, selamlar olsun. Gece güzel bir sözle bitirmek isterim. Ben sizin gibi her ortamda kardeşimi satmam. Gerekirse canımdan vazgeçerim, ondan asla vazgeçmem. Kader birliği yaptım, dostlara selam olsun. Ben Menderesli Kerem Kavlagan. Bu güzellere Metin Işık'tan Aydan güzel şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menderesli Kerem Kavlagan. Abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Abim Saadettin Bıçakçı, Seçkin Özyavaş, Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, Yusuf Samar, Can kardeşlerim, Görkem Kalemkuş, Şakir Can Palit, Göksel Can Erdem, Kadir Kaya, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Şay, Ozan Madras, bu derlere selamlar olsun. Suç ortağım Metin Yıldız'a da selam olsun. Gece güzel bir sözle son vermek istiyorum. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda görüşmek dileğiyle. Tekeli çocuklarına selam olsun. Gece bir şarkı Yıldız Tilbe, Kafam Hafif Dumanlı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleykümselam Gökselcan kardeşim. Geceyi gündüzü aydınlatan Rabbime, 18 bin aleme can veren Yüce Rabbimin merhameti ve selamı tüm kader mahkumlarının üzerine olsun. Öncelikle Aslan Aydın Bıçakçı abime selam olsun. Ve reis abim Saadettin Bıçakçı, 4 nolda yatan benim için çok değerli abim Ümit Alper ve can yoldaşlığı yaptım. Abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım kardeşlerim, Şakircan, Palit, Görkem, Kalemkuş, Kerem, Kavlagan, Tarık, Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Arda Özdemir, Kadir Kaya, bu canlara ve tüm kader mahkumlarına Yıldız Silbe'den esrarlı gözler, tüm abi ve kardeşler armağan olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Ben Göksel Can Erden ve selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Murtakeri Göksel Can Erden. Senin aracılığın ile farklı kurumda yatan

Aslan abilerim, Aydın Bıçakçı ve Ümit Alper abime çok çok selamlar olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Akabinde burada benim için bir o kadar değerli kral abim Saadettin Bıçakçı ve devamında abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit Kerem, Kavlagat, Görkem Kalemkuş, Çağrı Araç, Ali Şay, Erhan Tanrıverdi ve tüm Murtake çocuklarına ve tüm dost ve kardeşlerime bin selam olsun. Yine bana zindan kara geceler Murat abi bu canlarıma uygar Donay'dan ama yine sensiz yapamıyorum şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Göksel Can Erdem. Selamünaleyküm Murat abi, Allah'ın selamı ve bereketli senin ve tüm abi kardeşlerimizin üzerine olsun. Ben Murtakeli Göksel Can Erdem, aleyküm selam Göksel Can kardeşim hepimizin, amin. Başta kral abim Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum ve burada kan bağım olmasa da can bağım olan Aslan abim Saadettin Bıçakçı. Akabinde abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Görkem, Kalemkuş, Kerem, Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Çağrı, Araç, Tarık, Basmacı, Erhan, Tanrıverdi, Urşit, Arda, Özdemir, farklı kurumda yatmakta olan benim için çok değerli Ümit Alper abime de çokça selam olsun. Bu canlar Ahmet Kaya'dan söyle şarkısı armağan olsun. Cesaret danda korku rüzgarları esmez, şerefinizle yaşayın, Allah var, gam yok, ben Göksel Can Erdem. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtekeli Göksel Can Erdem. Benim için çok değerli abi kardeşlerim başta olmak üzere Allah'ın Aslan Aydın Bıçakçı ve Ümit Alper abime buradan çok selam ediyorum. Burada can ciğer oğlum reisim abim Saadettin Bıçakçı. Burada ve farklı akvaryumlarda yatan abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Görkem, Kalemkuş, Kerem, Kavlagan, Tarık, Basmacı, Çağrı, Araç. Bir umuttur yaşamak. Bu canlarla güzel yarınlara, özgür günlere bir kalp bir kere sever. Blok 3'ten senden geçemiyorum. Ben hala çalarsan sevinirim Murat abi. Her gönülde bir aslan yatar, o da bende yatar. Hayırlı akşamlar. Ben Göksel Can Erdem.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Gurur Şahan. Aleykümselam Gurur kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta dostum Limon Tepeli, Atakara, Mustafa, Yalçın yani Müçi, Kemal Camgöz, Durmuş Alvas, Emir Akdemir, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Çağdaş Eroğlu dostlarıma bin selam ediyorum. Bu derlere Tahir Uçar'dan Kanlı Felek şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Limon Tepeli Atakara. Aleykümselam Ata kardeşim. Öncelikle koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Yamanlardan Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal Elalmış, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, Emrecan Doğan, farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım Fırat Çağrıbeyke, Kurtuluş Şakarlı, Çağdaş Eroğlu, bu canlara Hüseyin Kağıt'tan Bedenimi Keserim şarkısı armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi, ben Limon Tepeli Atakara, sağlasın Ata kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Samet Özdemir başta olmak üzere akabinde Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Ömer Yüksel, Şahin Erdem, Polat Yalçın, Ahmet Yalçın, Olcan Aydın, Görkem Akyüz, Doğu Kenanoğlu, Melih Çiftçi, Enes Çiftçi, bu canlara selam ediyorum ve tüm şerefiyle yatan Şemikler Ay Yıldız çocuklarına da selamlar olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerim, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan Aslan abim Can Dost Eroğlu'na bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı armağan olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kadir Çelik yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim.

kurumda bulundum. Değerli dostlarım İsa Erin, Azat Kerim, Kaçan Oğuzhan, Erol Serkan Üçer ve Mert Toprak yani Kaleli Japon ve farklı kurumlarda bulunan Efe Gündüz, Botan Kartal, Murtakeden Ferhat yani Kürdo. Bu derlere bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan kadere kurban mı gideceğiz? Hayatın kadere kurban mı gidecek hayatımız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kadir Çelik yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuş'ta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Atakara, Gurur Şahan, Durmuş Albaz, Mustafa Yalçın, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal Elalmış, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Can Dost Eroğlu abi kardeşlere bin selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan Olmasaydı Sorumuz Böyle şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7 Koğuş'tan Ömer Özmen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Koğuş'umda bulunan değerli abi kardeşler başta Atakar olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Emirhan Akdeniz, Erdal Elalmış, Veysi Yıldırım, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Emrecan Doğan, bu canlara selamın bakidir. Murat abi, bizim için Enver Yılmaz'dan Bir Ali Mahkum şarkısını çalarsan sevinirim abi. Ben Ömer Özmen. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Yeşilyurtlu Emirhan Akdeniz. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuş'ta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta abim Limontepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım Fırat Çağrı, Beyke, Kurtuluş Şakarlı, Can Dost Eroğlu, Polat Can, Aslan, Yıldırım Bozda bin selam olsun. Bu derlere Eyüp Han'dan Nerede Kardeş Şak Sarman olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Ben Yeşilyurtlu Emirhan Akdeniz, sağ olasın Emirhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Öncelikle farklı kurumlarda bulunan değerli canlar başta babam Binali Deniz Camgöz olmak üzere Cengo Özen, Onur Camgöz, Ertuğrul Gürgür, Can Dost Eroğlu, Atakara, Güner, Atakan, Lüder, Doğukan, Altun ve son olarak Barış Turan'a da selam olsun. Ve son olarak şu sözle bitirmek istiyorum. Kimin kayı hızlıysa ona binmeye çalışanlar, bu deniz sizi de boğar. Murat abi, bu canlara denizlerin dalgasıyım armağan olsun. Ben Kemal Camgöz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Karşıyakalı Durmuş Albaz. Aleykümselam Durmuş kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Limontepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik yani Dijvar, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı kurumlarda yatan dostlarım Kaan Kaya, Muhammed Mustafa Aydın'a bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı armağan olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emrecan kardeşim. Aynı kurumda bulundum. Abilerime, kardeşlerime hitaben başla. Abim Hüseyin Enç, Nurullah Keleş, Muhammed Varsak, Orhan Özcan, Yakup Enç, İsa Enç, İrfan Öz Yılmaz, Atilla Enç, Ufuk Güven, Cihat Oktar'a bin selam ediyorum. Bu canlara Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emre kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın, Kemal Camgöz, Ata Kara, Veysi Yıldırım, Durmuş Albas, Kadir Çelik, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emirhan Akdeniz, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, bu değerli canlara selam ediyorum. Bu değerlere Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli abi kardeşlerim başta Atakara olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Durmuş Albas, Kadir Çelik, Emrecan Doğan, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, bu değerli canlara selam ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Murat abi bizim için Enver Yılmaz'dan icap edermiş şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Erdal El Almış. Aleykümselam Erdal kardeşim. Koğuşumuzdaki kardeşlerime senin aracılığıyla selam etmek isterim. Başta olmak üzere Limon Tepeli, Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Durmuş Albaz, Kemal Camgöz, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Taner Cevizkıran, Nazım Koyuncu, bu değerlilere bin selam olsun. Kardeşlerime hüzünden bir yalanmışsa şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Veysi Yıldırım. Aleykümselam Veysi kardeşim. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben. Limon Tepeli, Atakara, Mıçı, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Emircan, Hamza Ulutepe ve A15'te yatan suç ortağım Davut Baran, Ömer Baran Tekin, Baran'a bin selam olsun. Bu derlere Azerbaycan'dan Gurbet Hapishanesi şarkısı armağan olsun.

Kayıt mesajlarımızı sonlandırdık. Hemen bir not var, onu ileteyim. Taşkın Eleftos kardeşimin. Taşkın Eleftos kardeşimin öncelikle evladı Arman Eleftos'a ve tüm dostlarına selamları vardı. Ayrıca Taşkın Eleftos kardeşimin T1B4'teki tüm kardeşlerden ricasıdır. Suat Tekdemir. Suat kardeşimiz varmış herhalde. Sizin koğuşunuzda T1B4'teki duyan kardeşlerim. Taşkın Eleftos kardeşimin sizden ricasıdır. Suat Tekdemir kardeşimiz, kendi deyimiyle söyleyeyim, Taşkın kardeşimin. T1B4'teki kardeşlerim, dostlarım, Suat Tekdemir sevgili dostumuz, kardeşimizdir. Kendisine yardımcı olursanız bizleri çok sevindirirsiniz. Ben Taşkın Eleftos. T1B4'teki kardeşlerim, duyan kardeşlerim. Abi hayırlı akşamlar, ben Hatice Gezen. Şakran T4, John 4 yatan İsmet Kara abim için bugün senin doğum günün abim. Herkes sevdikleriyle sarılıp doğum gününü kutlarken ben sana uzaktan iyi ki doğdun demek zorundayım. Keşke bugün yanımda olsaydın da boynuna sarılıp seni ne kadar çok sevdiğimi söyleyebilseydim. Aramızda demir kapılar, yüksek duvarlar olsa da sen benim kalbimdesin. Senin yokluğun evimizde, soframızda, her köşemizde hissediliyor. Allah'ım senden tek dileğim, abimi koru, ona güç ver. Yarım gelen bir mesajımız. Hemen sayfamızı yönlendirelim şöyle. Ben zalimin kızı, T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına. Canım sevdiğim benim. Benim sevkim çıktı Elazığ'a. Evdeyim şu an. Pazar günü teslim olacağım oraya. Beni merak etme güzel sevdiğim. Ben iyiyim. Aklım bende kalmasın. Ben çok iyiyim. Sensizlik bana sadece zor. Seni çok seviyorum. İnsanlar sevmeyi yan yana olmak sanıyor ama sen benim uzaktan bile olsa atan kalbimsin. Sevdiğim. Ahmet razı gitme, derdime armağan olsun. Murat abi yayınlar. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan can dostum Ebru Çağlar ve oda arkadaşlarına selamlar olsun. İki gözüm anneni aramışsın. Bugün annenle konuştuk. Hepsinin çok selamları var. Ortak tanıdıklarımızın hepsinin selamları var. Seni çok seviyoruz. Allah'ın izniyle mahkeme tarihim belli oldu mu? Tamamen yanımızdasın. Seni seviyoruz. Murat abi sıradaki şarkı can dostumuza armağan olsun. Şakran kadın cezaevinde yatan C9 koğuşuna selam ederim. Allah sizi tez zamanda özgürlüğünüze kavuştursun. Sizleri seven yol yemesin ablası Deniz Kaçar. Hepinizi öpüyorum canlar. Ben hemen cezaevinde yatan koca yürekli oğlum Eşref Duman'a selam olsun. Ben kıymetli teyzen elbet bir gün kavuşacağız canımın içi. Abisinin kıymetli eşosu. Antalya cezada yatan aslan kralım Kerem Kaçar. Sen bu alemin hakkını veriyorsun. Evlat fedakar aslan kocam. Elbet bir gün reisim.

selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Murat abi. Ben Kuruçay Laliler'den Yetiş Ok. Aleykümselam, sağ olasın Yetiş Ok kardeşim. Bizi seven sayan tüm dostlarımıza selam olsun. Öncelikle ayrı ayrı kurumlarda yatmakta olan tüm dostlarıma selam olsun. Murat abi, gece bir söz bırakmak istiyorum. Kuruçay'ın kimsesi, dayısı, abisi, amcası olamaz. Kuruçay'ın bir tane abisi var. Söylemeye gerek yok, bunu alem biliyor. Ben gökyüzüne çıkacağım. Gökyüzüne çıkacağım, alemi izleyeceğim. Gökyüzüne çıkmazsam yeryüzünde alem beni izlesin. Murat abi, sıradaki şarkı tüm dostlara armağan olsun. Murat abi yayınlar. Sevdiğim adam Okan alır satar radyo başına. Sevgilim, seni çok özledim. Senden bir haber alamıyorum. Mektubumu aldın mı bilmiyorum. Bana cevap vermeni bekliyorum. Her şey yolunda, sıkıntı yok. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Gözüm kulağım kapıda ve telefonda Okan. Murat abi, sevdiğim adam için Hakan Altun'dan telefonun başında çaresiz bekliyorum. Şarkısı armağan olsun. Murat Bey, Şakran Kadın Kapalı C9 koşulu atan Ece sesleniyoruz. Dostların Nurcan, Sezer ve sevdiceğim Hasan olarak seni çok seviyoruz arkadaşım. Kendine çok iyi bak, seviliyorsun ve özleniliyorsun. Şakran Kadın Kapalı C9 koşulu olan güzelim, boncuk gözlüm Ece'me sesleniyorum. Güzelim, seni çok seviyorum ve çok özledim. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle, Hasan Girgin. Murat abi selam, seni çok seviyorum babacığım. Aleykümselam kardeşim. Sen benim iyi ki çocuğum olmuşsun, iyi ki doğmuşsun. Seni çok seviyorum, iyi ki doğdun babacığım. Öbür yaşını birlikte geçirmek dileğiyle, seni çok seviyorum babacığım. İyi ki doğdun, iyi ki benim kızımsın. Böyle bir mesaj var kardeşlerim. İsim yok. Murat abim, sevdiğim adam Okan alır satara seslenmek istiyorum. Güzel dileklerimi iletir misin? Allah'ım, bu gece sevdiğimi sana emanet ediyorum. Ben ona sarılamıyorum, sesini duyup yanında olamıyorum. Özlemi geceleri içime öyle bir ağır çöküyor ki bazen sadece gözlerimi kapatıp ona kavuşmayı diliyorum. Sen onu koru. Benden uzaklarda da olsa kalbime huzur ver. Ne olur Allah'ım. Bu hasreti daha fazla uzatma. Bir sabah gözlerimi onunla aynı dünyaya uyanmanın mutluluğuyla açmayı nasip et. Biz de amin diyelim kardeşimizin duasına. Kız kardeşim, yarım gelmiş mesajı. Murat abi de kalmış. Selam Murat abi, ben B8 koğuşundan Deren Barut, Emine radyo başına. Emine, iyi ki benim arkadaşım olmuşsun. Seni çok seviyorum. Buradan çıktıktan sonra birlikte olmamızı umuyorum. Seni ama çok seviyorum. Hiçbir zaman bunu unutma. İyi ki doğdun canım arkadaşım. Deren Barut, aleykümselam kardeşim benim. Murat abi, ben 8 koğuşundan Emine radyo başına. Kızım, seni çok seviyorum. Hiçbir zaman unutma bunu. Her zaman kötü günde, iyi günde her zaman yanında olacağım. İyi ki benim kızım olmuşsun. Seni çok ama çok seviyorum. Canım kızım, hiçbir zaman bunu unutma. Emine, iyi ki doğdun canım kızım. Murat abi, B8 koğuşundan Emine radyo başına. Emine abla, seni çok seviyorum. Saçlarının uzun olması ve senin de kendini güzel olman çok mutlu verici. O saçlarına lütfen kesme, lütfen. Bir daha da tutanak alma benim için. Seni ama çok seviyorum, bunu unutma. Emine abla, iyi ki doğmuşsun, iyi ki de annemin arkadaşı olmuşsun. İyi ki doğdun canım Emine ablam. Murat abi, B8 koğuşundan Emine radyo başına. Diren Barut'tan, seni çok seviyorum canım arkadaşım. İyi ki benim arkadaşım olmuşsun. İyi ki aynı koğuşa düşmüşüz. Seni çok ama çok seviyorum, bunu hiçbir zaman unutma. Bu gece bütün çalacak şarkılar Emine'ye gelsin. İyi ki doğdun canım arkadaşım. Bu gece söz bırakmak istiyorum. Bu gece bütün çalacak şarkılar ayrıyeten B8 koğuşuna herkese gelsin. Ben Zalim'in kızı, TBR20'de olan Mert Toprak radyo başına. Sevdiğim, kurban oldum. Bugün doğam, yarın yuvam olursun inşallah. Seni çok seviyorum Zalim'in oğlu Murat abim. Derdime Semin çek, bir seni düşündüm. İyi akşamlar sevdiğim. Şakran'da yatan Hatip Akdoğan'a canım sevgilim. Son günlerin orada. Kavuşacağız, az zamanımız kaldı. Kokunu çok özledim, çıkacaksın. Sabret, bir de seni çok seviyorum. Kendine dikkat et. Kara gözlü oğlum Doğu Kenan oğlu aslanım. Biziz, aklın kalmasın. Bir haber yok, merak etme. Seni çok seven annen. Ben Menemenli namı der Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan benim için kıymetli derli olan canım eşim Nazan Demirhan ömrüm. Foça'da yarın öğlen gelecekler. Beri desen hep aynı. Değişen bir şey yok. Ayşen desen okula gidiyor. Sen kendine iyi bak Nazom. Havalar soğudu. Abimin annemi size çok selam var. Sultanım, seni seven namı der Murat. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun bebeğim. Ezel ablama ve Damla kardeşime de selamlar olsun bebeğim.

Gercus TTP A16 cezaevinde bulunan Sero Baba'ya yüreğine dokunacak hasretini ve özlemini anlatacak güzel bir şarkı armağan olsun. Kendisine selam olsun. Gönlümüz ve dualarımız onunla. Ben Menemenli Erdoğan Eriş Şakran Kadın Kapalı'da yatan canım kardeşim Nazan Demirhan, nasılsın, iyi misin? Biz iyiyiz. Memolar Foça'da hiçbir sıkıntı yok. Derlim olan Eltin'e selam söyle. Çalan tüm şarkılar size gelsin. Ben Üçnolu B9'dan Şehit Dost Erdal Aykurt, selam Murat abi. Kadın Kapalı'da yatan canım kardeşim Kardelen Aktaş. Mektubunu aldım bugün. Çok sevindim. Yarın avukat senin yanına gelecek. Gereken yapılmış. Tahliye dilekçesi verilmiş. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Pınar, senin de mektubunu aldım. Yarın avukat geldiğinde Kardelen'e söylersin. Gerekeni söyler. Kendinize iyi bakın. Öptüm sizi. Allah'a emanet. Aleykümselam Serdal'ım. T3B2'de yatmakta olan erkek arkadaşım Baran Timur. Baran, bana acil ulaş bir yerden. Seninle konuşmamız lazım. Önemli bir şey var. Senle alakaysa bir de bana anlat bakalım. Umarım kafamda kurduğum şey doğru şey değildir. Şimdi öğrendim. Bütün cinlerim tepeme çıktı. Hadi sana iyi geceler. Murat abi, P4B1'den Sertif Işık radyo başına. Dün doğum günündü. Telefonlar sıkıntılıydı. Bugün de arayamadım. Doğum günün kutlu olsun. Seni seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki yarsın. Tuvalden tiryakinim sana gelsin. Gönlümün en güzel köşesinde olan biricik aşkım Esen Keskin. Zaman bizim için akıyor. Dışarıda seni her an özlemle bekleyen kocaman bir yürek var. Seni çok seviyorum sevgilim. İçeride yanında dağ gibi duran Dilara Elduran kardeşime de saygılar. Ben C9 Koğuş'tan Gülseren Yılmaz, canım kardeşim Nasibe Erkeş, gece bir söz bırakmak istiyorum. Ne siz anlattığınız gibi birisiniz, ne de biz sandığınız biriz. Beni kurşunlar öldürmez, senin bir sözüne delik deşik olurum şarkısı çalarsanız sevinirim. Ben B8 Koğuş'tan Pelin Bircan, canımdan çok sevdiğim kan kardeşim Emine Büyük Kayıkçı, doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Bütün çalan şarkılar emoşuma gelsin. Ben Aleyna Öztürkçüler Kardelen Nilay Yılmaz radyo başına. Dostum seni çok özledim. Sürekli fotoğraflarımızı, videolarımızı izleyip paylaşıyorum. Nilay'ım, her şey hasret, ağır sabır, daha ağır sabrın kılıcın olsun. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Sinem Saraç'a da bin selam olsun. Şakran Kapalı'da yatan Mertcan Karayüz, aşk kokulu aşk senin gülüşünde yeniden anlam kazandı. Sesin içimdeki ışık açıyor. Allah'a emanet ol, kalbim sesini özledim. Birkaç günde evdeyim, merak etme, seni seviyorum. Kara gözlüm Mertcan Karayüz. Kadın Kapalı B9'da yatan Hayriye Abul, güzeller güzeli annem, ben kızın Gülben'in, seni çok özledim. Kokunu hasret kaldım, en kısa zamanda yanımızdasın. Elo ile oturuyoruz, seni çok seviyoruz, aklım bizde kalmasın. Biz çok iyiyiz. Elo da diyor ki Hayruş'um gene gelecek, bize en güzel yemeklerini yapacak, seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol inşallah canım annem. T1B9 koğuşuna yatan aslan oğlum Alperen Kiriş, abisi Aydın Özbay kardeşime tüm T1B9 koğuşuna saygı ve sevgilerimle, Allah kurtarsın kardeşlerim. Ahmet Kaya'dan siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz anne Ayşe. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ece Hasamaç. Aleykümselam kardeşim. B11'de yatmakta olan Aslı Salman ablalığım, nasılsın, iyisindir umarım. Bizi soracak olursan biziz. Buradaki herkese sana çok selam var. Buradan Adli ablama söyle, bir söz söylemek istiyorum. Her doğan güneş umudumuz olsun, elbet bitecek bu zorlu günler. İki gözüm elbet bir gün görüşmek dileğiyle, kendiniz iyi bak. Murat abi, Aslı Salman ablama Enver Yılmaz'dan bir şarkı çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar, sağ ol kardeşim benim. T1B9 koşunatan oğlumun abisi Aydın Özbay kardeşime sıradaki şarkı gelsin. Allah kurtarsın kardeşim. T1B9 koşunatan Alperen Kiriş'in annesi. Şakran T1B9'da yatan aslan kardeşim Alperen Kiriş, abim 16 gün kaldı, az daha sabır, geleceksin yanımıza, sana gelsin bu şarkı. Ahmet Kaya, doruklara sevdalandım, gecenin suçu yok, acılarımız çok karanlık. Ben İzmir Menemen'den Kürşat Sazcı, A5 koşuna yatmakta olan Burcu Sazcı ablama Mine Koşan, ne dersin şarkısı armağan olsun. Seni çok seviyorum Çakır'ım, Rabbim bir an önce seni bize kavuştursun. Allah'a emanet ol. Annemlerin, dayımların, Asya'nın da selamları var. Kendine iyi bak. Şakran Kadın Kapalı A5 koğuşuna yatmakta olan Çakır'ım, canım ablama Mahsuni Çelik'ten Gücüm Yetene Kadar şarkısı armağan olsun.
Şakran kadın kapalı A5 koğuşuna yatmakta olan Burcu Sazcı ablama Gökhan Doğanay'dan kala kaldım. Bir başıma şarkısı armağan olsun. İyi yayınlar kral, ben Menemen'den Cesur Yüksek. Estağfurullah abim benim, sağ olasın. A5 koğuşuna yatmakta olan Burcu Sazcı'nın dayısıyım. Annesi Havva Sazcı, kardeşleri Asya Sazcı ve Kürşat Sazcı'dan çok çok selamlarım var. Çok değer verdim A5 koğuşunun prensesi Burcu Sazcı'ya ve koğuş arkadaşları Belgin Durak, Hayriye Seyyar, Şehriban Fidan'a, Mine Koşan'dan Gün Gibi şarkısı

yaratan, benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan, sen benim sol yanımsın aşkım. Gecen güzel olsun, seni seven namıdar Murat Eriş, bu akşam çalan şarkılar senin olsun sultanım. Salı günü hepimiz oradayız. Hemen sayfamızı bir kez daha yenileyelim. Murat abi selamünaleyküm. Ben B10 koğuşundan Kübra Ülgen, aleykümselam kardeşim benim. Can dostlarım başta Burcu, Hülya, Karabulut, Kübra, Tarakçı, Fatma, Tuğçe, Alp, Elmas, Baykal, Beyza Özkan, Yeşim Korkmaz radyo başına. Manfaat Caddesi'nde başlayan dostluklar Çile Yokuşu'nda son bulur. Abi can bizim için Azer Bülbül'den Yalancı Bebeğim çalarsan sevinirim. Seni sevmeye başladığım gün bir ateş düştü yüreğime. Ne imkansız oluşunu düşündüm, ne de sonunun nereye varacağını. Seni severken anladım özleminin bu denli güzel olduğunu. Yolunu gözlemeyi sevdim mesela. Yolunu gözlerken seninle hayaller kurmayı sevdim. Allah biliyor ya, bir kez bile pişman olmadım seni sevdiğime. T2 A10 koğuştaki Esmer'im. İyi geceler, senin canını canım bildim. Ruhumu teslim olduğu adam, öpüyorum avuç içlerinden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Adnan Deli Balta. Aleykümselam Adnan kardeşim. Öncelikle öz abim Uğur Deli Balta'ya bin selam olsun. Öte yandan Şakran 4.0'da bulunan manevi abilerim Kasım Demirci, Cem Güler, Serdar Kaya, Faruk yani Maviş, koğuşumuzda bulunan canım dedeme bin selam eder. Yine Şakran 4.0'da bulunan değerli abim Ferhat Arslan'a, Şakran 1.0'da bulunan Cemal Buluc'a bin selam ediyorum. Uzakta olsak da kalplerimiz her zaman bir. Allah'a emanet olun. Tüm dost kardeş ve abilerime selam ederim. T2A10'da bulunan Esmer'im, koynunda kokuna sarılıp uykuya dalsam, sabah beni usulca öpüp uyandırsan, gözlerimi açtığımda ilk sen olsan, sanırım o an bütün özlemine değen en güzel sabahım olurdu. Kocam, seni avuç içlerinden öpüyorum dünyam, bir şehir oluşturdun dünyama, başkenti gözlerin kocam, seni canımdan çok seviyorum, mülteci gülüşlerine öldüğüm adam, aynı rüyada buluşmak üzere. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. Biz uzak diyarlardan Gizem Bayar, Rabia Avunç, aleykümselam kız kardeşlerim. Şakran kadın kapalı B10 koğuşuna yatmakta olan Kardelen Nilay Yılmaz radyo başına. Kız kardeşim nasılsın? Bir tanem bugün inşallah çok çok daha iyisindir. Seni seviyorum bir tanem. Kız kardeşin hep senin yanında aslan bacım benim. Ne tekifler attık, bunlar çerez bir tanem. Seni seviyoruz tatlı rüyalar. Abi kardeşimize o yare Ozan Dino armağanımızdır. Gizemsiz Kardelen yoktur. Hayırlı geceler İzmir Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan Murat Kesel'e baş tacısın kral. Özlenen ve beklenensin. Emanetinden sana Kıvırcık Ali geceler yangın şarkısı armağan ediyorum. Rabbim sevdiklerine tez zamanda kavuştursun. Allah'a emanetsin. Murat abi, Şakran'da yatan abim İsmet Kara ve dostlarına selam olsun. Abican iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Çok özledim seni inşallah. Bu son ayrı günlerimiz. Ben Ekin. İyi ki varsın bir tanem. Selamünaleyküm Murat abim. Ben eski İzmirli Zafer yurt tutan, aleykümselam Zafer kardeşim. Koğuşumuzda bulunan canlara hitaben can abim Muhammed Cihat Polat, Mustafa Göktaş, Taner Koçkeser, Kemal Uluç, Mehmet Emin Kıskaç, Fatih Ayşık, Emir Selçuk, Mehmet Ünal, Baran Sümbül, Miraç Demir, bu canlara canseverden ağla ağla göz bebeğim. Murat abim C5 koşulan eski İzmirli Zafer yurt tutan Limontepe'li Raşit Atan, Fatih Karataş abim, Taner Subaşı, Eserkent'ten Uğurcan ve Kadın Kapalı'da bulunan B5 koşulan Eserkentli Hilal. Hilal'im geçmiş olsun. Ben menemen C5'teyim. Bana mektup gönder Fatih Karataş abime Derya Bedavacı'dan, tüm şarkılar armağan olsun. Sayfamızı yenileyelim. Varsa paylaşalım, sonra müsaade isteyelim kardeşlerim. Şunu şöyle bir açalım bakalım. Evet, bugünlük bu kadar kardeşlerim. WhatsApp'ımıza bakalım. Sait kardeşim mesajını okuyayım. İyi akşamlar Murat abim. Ben T1 B14'ten Sivaslı Osman Güneş. Aleykümselam Osman kardeşim. Buradan senin aracınla dost abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta bizden amcalığını esirgemeyen amcamız Yalçın Öztanık, mesul yardımcımız Mehmet Şerif Olgun. Sadullah Basat, dostlarım Sait Çelik Namıder, Kürt Bedo, Fuat Afindi, bize öncülük eden abilerim Halit Yaşrak, Hüseyin

Genç Sarı, Çetin Çırpı, Kardeşlerin Bayraklılı, Ekrem Çelik, Hamdullah Yaz Çetin, Emirhan Şener, Arda Bahara, adını sayamadım. Tüm kader mahkumlarına Azar Bülbül'den. Gurbet Hapishanesi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Aslan abim. Ben T1 ve 14 koğuşundan Sait Çelik namıdar Kürt Bedo. Aleykümselam Sait kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan baba yarısı amcam Yalçın Öztanık, mesul yardımcımız Mehmet Şerif Olgun, Sadullah Vasat, dostlarım Arda, Bahar Fuat, Afindisi Vaslı Osman Güneş. Aynı soprada kader birliği yaptım abilerim. Hüseyin Aç, Kadir Görür, Çetin Çırpı, kardeşlerim Emirhan Şener, Apokale, Ahmet Akay, T2'de bulunan dostlarım Hasan Özkan, Uğur Ramazan, Beyaz Özgür, sofralarda görüşmek dileğiyle. Herkes kral olabilir ama kralların tacını da delikanlılar söker. Yanımızda olanlara selam. Arkamızdan konuşanlara bu şarkı armağan olsun. Cem Yıldız, Darı Dünya. Kardeşlerim bugünlük bu kadar. Allah hepinize rahatlık versin. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Bu vaktin tüm güzelliği, huzuru sizlerle olsun, sevdiklerinizle olsun. Yarın 7'de inşallah, 7'yi 5 10 geçe Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla, sonrasında kayıt mesajları ta ki akşamın 9-9.30'una kadar hepsini paylaşacağız. Sonrasında WhatsApp'tan devam edecek Murat'la gönülden gönüle. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım, hemen şunu da bir açayım. Evet. Rabbim hepinize rahatlık versin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
1: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanı söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanı söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

yolda bin yalan düzme istemem. Kafanda hesaplar artık açılmaz, kırıldı kanatlar artık uçulmaz. Arasan sorsan da faydası olmaz, hem beni hem seni üzme istemem. Bu huzlu hayattan yorulacaksın, zamanla elbette durulacaksın. O zaman kalbini boş bulacaksın, ömrünü bin bölük ölme istemem. Sana da çektirir gün gelir Allah, bıkarsın hayattan dersin illallah. Acılar çok derin olmaz inşallah.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanı söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu ya.

0: söyle de yapmaya devam edeyim.
1: Herkes intihar eder ama kimi bileklerini kezer, kim umutlarını. Neler düşündüğünü bilmiyorum ama beni yakıp da gittiğini iyi hiç düşündün mü? Anlayacağını iyi değilim günüm. Düşürdün beni sevdaya, isyan bu dünyaya. Kıyarım lan bu cana, sensiz ev iyi değilim.

0: Musa Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydını seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu ya.

La kardeş, eskiden yürürdük caddede bilirsin. Herkes bakardı bize, nazarlara gelirdik. Şimdi caddede tek başıma yürüyorum. Eskiden Ali'nin kardeşi derlerdi, şimdi rahmetlinin kardeşi geliyor diyorlar. Paramparça oluyorum lan, buz gibiyim. Donuyorum, üşüyorum. Sen yoksun ya, nasıl yapacağımı bilmiyorum. Elim kolum bağlı. Çaresizim kardeş. Bitiyorum kardeş. Tükenmişim kardeş. Keşke yaşasaydım be kardeş.

0: Tahta Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydı güzelim? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum bu sporu ya.

Sen aklımdayken ben var ya, yalan olup yok olurum. Canımdan geçerim her gün, nevrim döner kaybolurum. Bakma boyuma posuma, tek dumanla lal olurum. Gülme sakın hallerime, sana kurbanlar olurum. Paylaşamam, paylaşamam gizimde.

0: Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydımı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyorsana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

Atakara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler.

Murat Akara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler.

Atakara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler. Allah.

Seni son gördüğümde söyleyemediklerimi yazdığım bu şarkıda söylüyorum. Çünkü biliyorum ki sen bu şarkıyı mutlaka dinleyeceksin. Ve seni ne kadar çok sevdiğimi bir daha hissedeceksin. Evet, farkındayım, bir çocukluk yaptım, hata ettim, kalbini çok...